sevgili sultan, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim, ümmetinden selam getirdim sana, nice armağanlar verdiler bana, ravzana eriştim ben yana yana, açın bu ravzayı, habibim de var, benim dertlerimin tabibi de var, açın bu ravzayı.

يا مبدي يا مبدي, sanki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin. Başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç.
Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi.
Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre. Dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

Türkmen FM. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM,
3: burası sizinle. Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Halk Müziği ile devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, Erkan Sürmen yönetiminde türküler ve oyun havaları dinleyeceksiniz. İlk olarak koro, birbirine bağlı iki türkü sunacak. İlki Cemil Cankat'tan alınan bir Şanlıurfa türküsü. Bu dere derin dere, etrafı serin dere, gel sarılıp yatalım kuş tüyünden mindere. Bağlı türkümüz Giresun'dan derlenmiş. Bülbülü tuttum güle bağladım.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Halk Müziği ile devam ediyor.
1: Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir. Nevin Akol'dan alınan bu Kilis türküsünde Özlem Özdemir sizlerle.

Şimdi de Sabiha Kubilay'dan alınan bir Yozgat türküsünü kadın seslerinden dinleyeceksiniz. Trene bindi de savuştum ola, Erzurum dağlarını aştım ola. Bağlı olarak erkek ve kadın seslerinin karşılıklı söyleyici bir Bilecik türkümüz var. Aşağıdan gelen hanım oynasın, keklik kebabını yiyen doymasın.

FM radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Günaydın, günaydın, günaydın Türkmeneli, Kerkük'ten, Türkmen FM'den herkese kocaman bir günaydın. Yeni bir sabaha, yeni bir güne, yepyeni umutlara birlikte merhaba diyoruz. Bugün pazar, Irak'ta haftanın ilk iş günü. Kimimiz erkenden yollara düştü, kimimiz işinin başında, kimimiz de güne hazırlanıyor. Ama hepimiz için yeni bir gün, yeni bir başlangıç demek. Öylesi yüzümüzde bir tebessüm, içimizde güzel bir enerji olsun. Kahvenizi, çayınızı alın. Arabadaysanız radyonuzun sesini biraz açın. Çünkü bu sabahta yalnız değilsiniz.

Efendim ben Merve Kalay'ı sizlerle birlikteyim. Gün boyunca bize eşlik edecek güzel şarkılarımız olacak. 2 saatlik bir sohbetimiz. Sağlığımız için küçük ama değerli bilgiler. Duyunca şaşıracağınız ilginç bilgiler. Konularımız var. Nerede olursanız olun, Telafer'den Mendeli'ye, Musul'dan Kerkük'e, Erbil'den Bağdat'a ve dünyanın dört bir yanındaki Türkmen kardeşlerimize ve dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar. Haydi bakalım, pazar sabahına yakışır bir enerjiyle başlayalım. Yeni haftamız güzel, enerjimiz rast gitsin, gönlümüz ferah olsun. Burası Türkmen FM 90.1, Türkmen Elinin Sesi.

Ve karşınızda Merve ile Günaydın programı. İlk şarkımızı dinledik. Şimdi ikinci şarkımız Kubat'tan Halkalı Şeker. Severiz türküyle sabaha başlamayı. Enerji dolu sabahları. Tempomuzu koruyalım. Güne merhaba diyelim.

0770-131-64 telefon numarasıyla bize ulaşabilir. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Telefonlarınızı da bekliyorum efendim.

Bugünkü sorumuz şöyle. En çok sevdiğiniz yemek nasıdır? Mən bu yemeği çok sevirəm dediğiniz yemek nasıdır? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum.

0: cahilim aklım gider.
1: Şimdi efendim. Tatlı bir şarkı, her gün ilginç bir şarkı. Mutlaka dinletiyorum size. Böyle yüzümüzde tebessüm oluşsun değil mi? Hadi güne güzel başlayalım. Çünkü şu anda frekansınız 90.1. Çünkü şu anda Teba FM'desiniz, Türkmen FM'desiniz efendim.

0: Evet, bugün güzel böyle tebessüm oluşturacak şarkılarımız arasında Mahmut Tuncer'in Altın Dişli Hayriye manisi var. Çok komik, çok tatlı değil mi? Şimdi bir de sosyal medyada artık fark ettiyseniz trend oluyor bu şarkılar. Eski böyle sesler, film sesleri, eski şarkılar. Herkes böyle eskiden ne kadar güzelmiş, ne kadar tatlıymış diyor. Madem sosyal medyada böyle akımlar var, biz de o akımlara uyalım. Bu arada dün bir haber okudum, bilmiyorum. Bunu araştıracağım. Yarın araştırıp sizler için paylaşacağım. Türkiye'de telefon yaş sınırı 15 olacakmış. Bunu araştıracağım. Biliyorsunuz internete bazen haberlere güven olmuyor. İlla ki iyi bir araştırma istiyor. Böyle bir haber okudum ve bunu araştıracağım. Güzel bir haber yapacağım ve sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz.
1: Kim tutar seni?
0: Evet, bugün en sevdiğiniz yemeği sordum. Cevaplarınızı bekliyorum. Geldiğimde trafik yoğundu. Şu anda trafikte olanlar var eminim. En çok kitlemiz bizi trafikte dinleyenler. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Demiş Ali kardeşimiz. Teşekkür ederim.

Trafik biraz sabır istiyor. Özellikle de mesai günleri gerçekten çok yoğun oluyor. Biraz sabırsız davranabiliyoruz. İnsanlık hali ama birbirimize karşı ne kadar sabırlı davranırsak günümüz o kadar güzelleşir. Her zaman ne diyoruz? Trafik kurallarına uyalım. Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Faiza günaydın yazmış. Merve abla, nasıl güzel hareketli türküler bunlar. Elbette. Güzel bir iş gününe başlıyoruz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Elbette ki hareketli şarkılar hazırladım. Her gün hareketli şarkılar hazırlıyorum ama siz bazen duygusal istiyorsunuz. Beraber dinliyoruz. Ama ne kadar hareket, o kadar iyi ya. İlla ki günü güzel başlatacağız. Şimdi Serkan Kaya'dan Elma Attım Nar Geldi var. Radyolarını belki de ilk defa bu frekansı açan vardır. Şu anda bizi dinleyen vardır. Efendim, evimize, gönlümüze, kalbimize hoş geldiniz. Ailemize hoş geldiniz. Şu anda 90.1 frekansında Türkmen FM'i dinliyorsunuz efendim. Her gün sabah 9 ve 11 arası canlı yayında sizlere günaydın diyorum. Şu anda günaydın programındasınız. Yurt dışından bizleri farklı ülkelerden dinleyen bütün dinleyicilerimize de günaydın diyelim efendim.

Şimdi bugünkü konumuz burçlarla ilgili. Merak edenler için hemen böyle sabırsızlık yaratmadan hemen söyleyeyim efendim. Bugün burçlarla ilgili konum şu. 12 burcun insanı sinir eden özellikleri nelerdir? Şimdi dün haftanın yorumunu yaptık. Bugün biraz böyle hazır böyle hareketli bir güne merhaba diyorken yine yüzümüzde bir tebessüm oluştursun. Bakalım kimlerin burcu doğru çıkacak. Sizler söyleyeceksiniz bana. Elbette ki bugün yine tarihte bugün. Biliyor muydunuz köşemizde bugün Ford ve Dodge'un geçmişi var. Elbette ki bir sağlık bilgimiz. Güzel şarkılarımız, türkülerimiz, sohbetimiz. Her şey var efendim.

Günü başlattık. 14 dakikadır yayındayım. Enerjim gayet yerinde. 2 saat boyunca bu enerjiyle sizlere merhaba diyeceğim tekrar tekrar. Hoş geldiniz diyeceğim. İyi ki varsınız diyeceğim. Bol enerji vereceğim sizlere. Sizden de aynı enerjiyi bekliyorum. Merve Hanım, bu konuyu ele alalım ya. Yarın da bu konuyu konuşalım dediğiniz bir konu varsa, öneri ve düşünceleriniz içinde hattımız açık efendim. Her zaman bütün programlarımıza yazabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Ya da Instagram, Facebook, sosyal medya hesaplarımıza da yazabilirsiniz. Fikir ve düşünceleriniz bizim için çok önemli efendim. 0770 131 34 61 numarasıyla da bizleri arayabilirsiniz.

0: Fransa, Almanya, Danimarka, İsviçre. Dinleyici kitlemizin yoğun olduğu ülkeler. Hepinize saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım efendim. Şimdi bir hava durumuna göz atalım, ne dersiniz? Hazır günü başlattık. Şöyle havalar nasıl bakalım? Başkent Bağdat'la başlıyoruz. Parçalı bulutlu şu anda başkent Bağdat. 29 derece, ilerleyen saatlerde 34 dereceye kadar sıcaklık yükselecek.
1: Madem dünyaya dargındım, Mahmut'a kurban, niye doğdun?
0: Kerkük çok bulutlu, şu anda 27 derece, ilerleyen saatlerde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecekmiş.
1: Hayat yolunda yorgundum, Mahmut'a kurban, niye doğdun?
0: Erbil bulutlu ve 25 derece, ilerleyen saatlerde 28 dereceye kadar yükselecekmiş.
1: Kurban gelir, payın yoktur, haftan yoktur, ayın yoktur.
0: Musul 23 derece ve yer yer gök gürültülü, fırtınalı bir gün geçiriyor. Şu anda 23 derece, ilerleyen saatlerde 28 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş.
1: Haftan yoktur, ayın yoktur. Ankara'da dayın yoktur, Mahmut'a kurban, niye doğdun? Söyle canım.
0: Basra şu anda 34 derece, güneşli bir hava hakim Basra'da. İlerleyen saatlerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecekmiş.

Selahattin vilayeti çok bulutlu. Şu anda 27 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

son olarak efendim Can Telafer'e selam gönderelim. Telafer çok bulutlu ve 22 derece şu anda. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 28 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

0770-131-64-61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj göndermek istiyorum diyorsanız WhatsApp hattımız şu anda açık. Tekrar edeyim, bize ulaşmanız için telefon numaramız 0770-131-34-61.

Zeynep WhatsApp'tan günaydın yazmış. Abla bugünkü sorun neydi, kaçırdım. Tekrar edeceğim, merak etmeyin. Bugünkü sorum, en sevdiğiniz yemek nedir diye sordum. En sevdiğiniz yemek, yazın bakalım.

0: Evet efendim, sabaha illaki enerji dolu başlayacağız. İlk telefon bağlantımızı alalım. Alo.
1: Alo, merhaba, mutlu sabahlar.
0: Günaydın.
1: Nasılsın, iyi mi?
0: Teşekkür ederim Hasan, ben Marva. Herkere de sen cumbut abla. Karıştırırsan galiba.
1: Sağ olasın. Tabii ben Bağdat yoluna Hasan Koryalı.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. İbrahim Dattı Sersin Mavi Mavi şarkısını
0: baştan gözlerine
1: sevgilerini zaman armağan edersen.
0: Elbette baştan gözlerine. Sen kimlere armağan etsen?
1: Tabi armağan olsun bütün Kerkük Kalkına programı sonuna sana armağan olsun.
0: Sağ olasın.
1: Öregimde yaşayan bir tek tane sevgilim armağan olsun. Bütün programın devamlı arkadaşlarına aferin demeden onun kızı Nadia Mustafa'ya armağan olsun. Armağan olsun bütün Koryal, Musala, Vatisi'de yaşayanlara, o bütün Türkmenlere, o bütün uydu radyosunu açıp dinleyenlere, kardeşlere, kız kardeşlere. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederiz Hasan. Hasan, kapatmadan önce istiren bir soru sorum sana. Alo, Hasan. Galiba arkadaşımız eşitmiri mane. Şimdi güzel bir bizlerden İmparator'un şarkısını istedi. Ben de bugün listemde hazırdı aslında, hazırlamıştım. Madem arkadaşımızın bu isteği var, birlikte eğer İmparator'dan dinleyeceksek bu istek şarkıyı dinlemiş olalım efendim birlikte. Hasan kardeşimize de armağan olarak gelsin.

Evet efendim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü sorumuzu yanıtlamak istiyorsanız da en sevdiğiniz yemek nedir diye sordum. Bugün bir farklılık yapalım istedim.

İmparator'un sesinden bu güzel şarkıyı dinledikten sonra şimdi güzel bir mani var sırada. Efendim, şimdi isterseniz biraz müziğin böyle geçmişine uzanalım ve Türkmen müziğinin hafızalarda yer edinen eserlerinden birini hatırlayalım. Habersan'ın Yarıma, hepimiz çok severiz. Bu mani 1997 yılında Cumhur Kerküklü tarafından kaleme alındı. Bu eser özellikle de biliyorsunuz İsmail Terzi'nin yorumuyla hafızalarda yer edindi. Tabii ki yıllar içerisinde birçok Türkmen ve Türk sanatçı tarafından seslendirildi. Bu isimlerden biri de kanun sanatçısı Turgay Coşkun. Kerkük ve Havalisi müziğine duyduğu ilgiyi biliyorsunuz, çalışmalarını biliyorsunuz. 4 yıl önce bu eseri kendi yorumuyla dinleyicilerle buluşturdum. Şimdi ben de bugün bu manini hazettim. Sizlerle eşitim. Gelin o zaman Haber Sağlığını Yarıma eserini Turgay Coşkun'un sesinden dinleyelim. İyi dinlemeler efendim.

Evet efendim, bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakmak istedim. Çok böyle naif söylemiş ya, çok yakışmış. Bir gün kendisini konuk alacağım, bol bol konuşacağız efendim kendisiyle. Size de buradan sürprizi vermiş olalım. Güzel muhabbet, sohbet ederiz, sesiyle.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Telefon edersiniz. Sesinizi duyarız.

Programımızın ilk yarım saatini geride bıraktık. Yeni gelenlere günaydın diyelim. Merve ile Günaydın programındasınız şu anda. Henüz bir şey kaçırmadınız, merak etmeyin. Güzel bir hikaye vardı, bir şarkının hikayesi. Sizinle paylaştım, hava durumunu paylaştım. Ama bir sürü konu var sırada.

Mehmet arkadaşımız günaydın Merve abla, nasılsın? İnşallah iyisindir demiş. Ben iyiyim, sen de hep iyi ol inşallah. Sıradaki şarkıyı öncelikle sana, sonra da sevgili ablama armağan ediyorum. Soruna da şöyle cevap vereyim. Ablamın en çok benim için güzel olan yemeği tabii ki yarpak. Teşekkür ederim bu güzel cevabın için.

Efendim, Barış Manço'nun enerji dolu sesiyle yayınımızı devam ettiriyoruz. İşinize giderken, evinize kahvaltınızı yaparken ya da yollarda bize eşlik ederken sesim sizlere arkadaş olsun. Hoş geldiniz efendim.

şimdi bugün biliyor muydunuz veya ilginç bilgiler köşemizde. Araba sevenleri ilgilendirecek bir bilgim var. Hem dikkatinizi çekecek hem biraz şaşkınlık yaratacak.

Şimdi Ford ve Dodge'un geçmişinde ilginç bir ortaklık var. Henry Ford 1903 yılında Ford Motor Company kurduğunda Dodge kardeşler de şirketin yatırımcılarının arkasındaydı. Üstelik bu kardeşler Ford'un ilk yıllarında bazı otomobil modelleri için motor üretiyordu. Peki yıllar sonra ne oldu dersiniz? Dodge Brothers 1914 yılında kendi otomobil markasını yani Dodge'u kurdu ve Ford'un rakipleriyle bir anda aynı sahada yer aldı, düşünün. Yani bir zamanlar Ford'a motor üreten kardeşler ilerleyen yıllarda kendi markalarıyla otomobil tarihine geçti. Yani Dodge, Ford'un rakiplerinden biri haline geldi.

Şair Timan Geze Geze en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi, siz de çok seviyorsunuz. Hele ki Kıraç'tan dinlemek var ya.

Efendim şimdi Özelim'e çok güzel bir video geldi bana sosyal medya hesabımdan. Sevgili meslektaşım Merve Salih'i gerçekten işini çok profesyonelce yapıyor. Hem adaş hem yoldaş, böyle çok destekçi bir arkadaşım. İyi ki onu tanıdım. Bu şarkı kendisine armağan olsun. Şu anda o da mesaide, duymuyor muhtemelen. Ama yine de ben kendisine armağan etmek istiyorum. İyi ki varsın canım.

Evet efendim, her tarza, her yaşa hitap eden bir radyodasınız. Tabii ki playlist böyle hem hareketli olacak, hem orta, hem duygusal, tam sizin istediğiniz gibi. Hepinize hitap etmek istiyorum efendim. Efendim tekrardan hoş geldiniz diyeyim sizlere. Merve ile Günaydın programındasınız. Programda biraz böyle bilgiler paylaştık ama henüz geç değil. Yine de kaldığımız yerden devam edelim birlikte. Bugün efendim sizlere güzel böyle sağlığımızla ilgili küçük ama önemli bir hatırlatmam var. Bugün bilgiden ziyade bir hatırlatma. Çünkü aslında bunu zaman zaman birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Su içmeyi ihmal etmemek. Efendim günümüzde artık o kadar gazlı içecekler var ki. Ya da kahve tüketiyoruz artık, çok trend olduğu biliyorsunuz. Ben özellikle de şu anda Kerkük'ten gözlemlediğimi söylüyorum sizlere. Şimdi vücudumuzun normal çalışabilmesi için neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Susuz kaldığımızda ne oluyor? Baş ağrısı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve bunun gibi birçok şikayet oluyor. Bakın özellikle sıcak havalarda çalışırken veya çok hareket halindeyken sıvı ihtiyacımız daha fazla artıyor. Bu yüzden uzmanların önerdiği gibi gün içerisinde ilk önce su, belirli aralıklarla su içmeliyiz. Daha sonra diğer içeceklere yönelebiliriz efendim. Bunu asla unutmayın. Mesela su içmek için uzmanlar diyor ki, su içmek için neden susamayı bekliyorsun? Hayır, mutlaka içmelisin. Cildini seviyorsan, vücudunun daha iyi çalışmasını istiyorsan, vücudunun sıvı üretimini dengede tutmak istiyorsan susamadan su içmelisin aslında diyorlar. Geldik buraya kadar, şartlar ne olursa olsun, sevdik sonuna kadar. Uzmanlar diyor ki özellikle de hani uzun saatler çalışıyorsun, yoğun bir tempoda çalışıyorsun, su içmeyi ihmal ediyorsun. Bu vücudun için çok tehlikeli. Özellikle benim gibi migreni olanlar, yani biz diğer şakika eğer var ise su içmediğimiz anda zaten en büyük belamız olur o. Ben bugün böyle sağlık bilgimiz çerçevesinde size küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Sağlıklı, enerjik ve bol su içtiğimiz bir gün olsun diyeyim. Böyle daha güzel olmaz mı? Özellikle de şimdi okul dönemi, çocuklara mutlaka bol bol hatırlatalım gün içerisinde su tüketmesi gerektiğini. Çok sağlıklı. Kendimizi de hatırlatırken kendimizi ihmal etmeyelim efendim. Sağlık köşemizden şimdilik bu kadar. Aşkımız buraya kadar. Sırada güzel şarkılarımız var. O yüzden Türkmen FM'de kalın.

0: Konya'dan Ahmet günaydın yazmış. Hoş geldin Ahmet. Sefalar getirdin. Nasılsın?
1: Artık sabrım kalmadı. Aşkımız buraya kadar.
0: Bilal Hancı ve Özkan Meydan'dan Hep Sen. Şimdi sağlık, evet, güzel bir mesaj yazmış aslında. Diyor ki sağlık derken ekmeği bıraksak, bırakmasak da az tüketsek. Gerçekten öyle ya, bu ekmek alışkanlığımız hiç bırakamıyoruz. Aslında şimdi su içelim falan diyoruz ama gerçekten bu üç beyaz dediğimiz tehlikeli beyazlar nedir? Tuz, şeker ve un. Uzak durmalıyız. Uzmanlar sürekli söylüyor. Ya da dengeli bir şekilde olmalı hayatımızda. Fakat bizim ekmek sevgimiz bu dengenin önüne geçiyor.

ben de mesaj göndermek istiyorum Merve Hanım. Telefon numarasını hatırlatın lütfen diyorsanız 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilir ya da telefon edebilirsiniz.

0: biraz böyle Karadeniz illaki olacak bizim programda ama şöyle bir telefon bağlantımız var, alalım. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Yusuf Babas, hoş geldin.
1: Hoş gördük, sabahınız hayırlı olsun.
0: Sen öde, hayırlı sabahı olsun. Necesin?
1: Allah razı olsun.
0: Ha, iyi ol ya Rabbi. Emreli Yusuf Babası.
1: Buyurun.
0: Bugün istadığın mani nerede bakalım?
1: İstadığın mani Ferdi Tayfur'dan, eğer verilmeyipse.
0: Tamam, yok verilmeyipse. Naksı manisini istesen?
1: Şey, bu ne adı? Bir hatıra.
0: Senden bir hatıra. Tamam, tamam.
1: Ha, onu.
0: Baştan gözlerine.
1: Bugünün konusu nerede Merve Hanım?
0: Bugün sorum şuydu, dedim en ki sevdiğimiz yemek naksıdı.
1: Of yemek. Çok nefis geldi Türkmenlerde.
0: Yemek seviyoruz. Güzel. Seviyorum. Yemeklerimiz de çünkü gerçekten çok güzel. Kültürümüz, yemeklerimiz çok tatlıydı, çok güzeldi. Çok güzel. Hanımlarımız çok güzel yemekler yapır gerçekten.
1: Merve bacı, var kış yemeği var yaz yemeği.
0: Evet, haklısınız.
1: Bu yağışta, bu soğukta şaşan hoştu.
0: Aa, güzel.
1: Oldur kaşı hoştu.
0: Evet.
1: Şık mahşi en iyisin.
0: Haklısınız, güzel. Vallahi güzel yemekler yardıma saldınız.
1: Döcme hoştu.
0: Evet.
1: Keşkek hoştu.
0: Evet, keşkek, evet.
1: Buna kış yemeği.
0: Doğru, doğru.
1: Babam,
0: doğru dediniz.
1: Armağan olsun size.
0: Sağ olun.
1: Ya Rabbi bütün hastalara iyi olsun.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya Rabbi kimse müsteşfede kalmaz.
0: Amin, amin.
1: Bir de Kadir'e Allah razı olsun.
0: Çok
1: Allah
0: teşekkür Allah ederiz Yusuf babası. Sağ olasın. Yo, estağfurullah. Memnun oldum bu telefonuma. Estağfurullah. Memnun
1: Allah
0: oldum.
1: Razı olsun.
0: Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Femayla. Evet efendim. Yusuf babasının isteği üzerine güzel bir Ferdi Tayfur manisi var sırada. Evet, bugünkü sorumuz dedik ki en sevdiğimiz yemek naksıdı. Yusuf babası yadıma aslında kültürümüzde çok özel yeri olan bir yemeği saldı yadıma. Keşkek gerçekten çok sevdiğimiz yemeklerdendi.

Gerçekten de çok güzel bu yemekler. Özellikle de şimdi bazı yemeklerin biraz evde de artık fast food yedirir. Doğruya gelse eskiye göre. Ama kültürümüzde ne kadar güzel yemekler, ne kadar tatlı yemekler var. Hele dolmağımız, yarpağımız dillere destandı. Mutfağımızın bu kadar zengin olması gerçekten çok güzel.

Evet, şimdi de sırada Ferdi Baba'dan, Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter şarkısı var. Yusuf Babası'nın isteği üzerine. Ahmet şöyle diyor, diyor ki bu kadar eczane olmanın olmasının sebebi bizim yemek sevdası değil mi? Bir de öğlen 2'de uyumak. Vallahi Ahmet kardeşim, şimdi yardıma bir şey saldım. Bence bu uyumakla ilgili bir konu yapalım. Ben bir doktor arkadaşımızı yayına bağlayayım. Kendisinden soralım bakalım bünye içine kadar zararlı bu öğle uykusu ya da faydalı.

Efendim, Ferdi Tayfur'un güzel şarkısını dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum.

Evet, saatler onu gösteriyor artık. Birlikteliğimizin ilk bir saatini geride bıraktık. Pazar sabahından herkese günaydın diyelim tekrardan. Irak'ta yeni bir iş haftası başlarken güzel dileklerimiz ve birbirinden güzel şarkılarımızla yanınızdayız. Merve ile günaydın programa devam ediyor.

Efendim, tarihte bugün 11 Ekim'de bakalım ne olmuş dikkatimizi çeken. 11 Ekim 1984'e gidelim şöyle. Amerikalı astronot Catherine Sullivan uzay yürüyüşünü yapan ilk Amerikalı kadın olmuş. Uzay mekiği Challenger ile gerçekleştirilen görevde Sullivan uzay boşluğuna çıkarak tarihe geçmiş. Yine 11 Ekim 2000'de NASA'nın uzay mekiği Discovery Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş. Bu görev uzay istasyonunun kurumsal ve geliştirilme süresinde önemli bir adım olarak tarihe geçmiş. Yani tarihin sayfalarında 11 Ekim hem uzayda bir ilke hem de uluslararası uzay araştırmalarında önemli bir gelişmeye yer vermiş.

Şimdi biraz ilginç bilgiler, faydalı bilgiler paylaşayım sizlerle. Şimdi yumurta kaynattıktan sonra kalan suyu saksılarınıza dökerseniz çiçekleriniz çok daha hızlı büyüyecekmiş. Ben şahsen geçen hatırlarsanız böyle bir ay önceydi galiba yine yumurtayla ilgili bir ilginç bilgi verdim. Tekrar hatırlatmış olayım. Dedim ki yumurta kabuklarını böyle toplayıp onları böyle elinizle biraz yapabildiğiniz kadar çok ufalarsanız ve saksının böyle etrafına dökersiniz, saksının toprağına, gerçekten çok fayda alacaksınız. Bugün de yine yumurtaları haşladığınız suyu dökmeyin, çiçeklerinize o suyu verin diye uzmanlar, bir deneyin bakalım nasıl olacak. İlginç bilgiler bölümümüzde ikinci bilgimiz. Biraz bana değişik geldi. Denediğim bir şey değil. Şöyle diyor: mideniz bulanıyorsa bir tutam toz kahve yiyin. Bulantınız hemen geçecektir.

0: Şimdi diğer ilginç bilgimize geçelim. Diri ki, portakalı sıxmadan öncə, əgər soyuq suda bekletsə özünü, %50 daha çox suyunu əldə etmiş olasız. Yəni, portakalları suda bekletirsəniz, əldə edəcəyiniz portakal suyu miqdarı %50 oranında artabilirmiş. İlginç bilgiler bölümümüzde bugün bu bilgiler vardı. Umarım işinize yarar.
1: Yılın ayak koşuyorum gölgem arazi. Gözümdedir hayalin gördükleri.
0: Radyolarını yeni açanlar mutlaka ki vardır aranızda. Hoş geldiniz diyelim. Işıklarım bayağı bir... Türkmen FM'den Merve ile Günaydın programı devam ediyor. Bugünün sorusu, en çok sevdiğimiz yemek nerede?

Merve Hanım, trafikteyim. Hava durumu Kerkük nasıldı? Tekrar okur musunuz? Hay hay. Şu anda bulutlu bir hava hakim. 27 derece. İlerleyen saatlerde daha detaylı okuyayım madem ben senin için. Saat 2'ye kadar bulutlu bir hava olacak ve sıcaklık 30 derecede olacak. Saat 3 itibariyle böyle hem bulutlu hem güneşli olacak. Parçalı bulutlu olacak. Çok çok çok. 3'ten 5'e kadar. Daha doğrusu böyle olması bekleniyormuş.

Şimdi hava durumundan bahsederken dün ben işe geldiğimde, mesaiye geldiğimde o kadar üşüdüğümü hissettim ki hava gerçekten soğuktu. Böyle parçalı bulutlu bir hava hakimdi. Mesaiden çıktığımda güneş beni kavuruyordu adeta. Tam bizdirik, tamam, serinlik geldi, hoş geldi, baştan gözlerine geldi. Güneş yine bizden vazgeçemiyor.

Efendim şimdi gelin bugün biraz eski Türk isimlerine göz atalım. Çok dikkatimi çekti Maysa ismi. Maysa ismi yaz başında açan kır çiçeği demekmiş.

bu da çok efsane, çok hoşuma gitti. Gün Bike, güneş gibi parlak ve asil. Çok güzel değil mi? Eski Türk isimleri biliyorsunuz genellikle böyle doğayı, cesareti vurgular. Benim çok hoşuma gitti. Gün Bilge özellikle, bir de İl Bilge.

Hakan Peker'den güzel bir şarkı, bu güzel sabaha iyi gider dedim. Şimdi ben sizden bir soru sorayım. Diyorlar ki teknoloji gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren bir sadelik akımı var. Yani sadece ürünler değil, hemen hemen her yerde zamanla görünmeye başlayan böyle daha düz yapılar. İşte renkli dönemlerden bir anda daha ciddi renklere gidildiği bir dönem. Ne olacak? Örneğin resimde şöyle gösteriyordu. Eskiden araba renkleri ne kadar çoktu. Şimdi tercih edilen araba renkleri çok sınırlı. Gözler yapan dudaklar, ya bu eskiden hatırlıyorsunuz neredeyse bütün renklerde telefonlar vardı. Şimdi bu birkaç yıldır yine bazı telefonlar trend renkleri oldu. Ama onun haricinde yine herkes beyaz, gri tonlarda kullanıyor. Mesela diyorlar ki hani 90'lar trendi, 80'ler trendi oldu. Kıyafetler ne kadar renkliydi. İşte hanımların makyajları, beylerin stilleri ne kadar renkliydi. Günümüze baktığımızda daha renksiz bir hayat görüyoruz. Anladım, sensizlik haram. Ne dersiniz, öyle mi sizce? Ben okuyunca bir anda gözümde canlandırdım yani. Acaba fark etmiyoruz da öyle mi diye. Mesela eskiden en basitini söyleyeyim size, gözümde öyle canlandırdım. Mesela eskiden mutfaklarımız daha renkli değil miydi? İki dönemin de evet farklılıkları var, size katılıyorum. Ama zamanında daha çok renk önemliydi. Şimdi bu teknolojinin gelişmesiyle bir sadelik hakim, evet, ama bu da sanki çok renksiz bir hayat oldu.

Çetin arkadaşımız günaydın Merve Hanım demiş. Günaydınlar Çetin, hoş geldin, sefalar getirdin. Merve Hanım, sorunuza cevap vereyim. En çok sevdiğim yemek patlıcan durusu. Teşekkür ederim. Ümit ve senden bir şarkı istemiş. Programın sonunda vereceğim. Şimdi böyle modumuzu çok düşürmeyelim izninle. Bugünkü sorumuz neydi? Programımızın soru bölümünde bugün ne vardı? En sevdiğimiz yemek naksıdı. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Anladım, sensizlik haram. Gel artık imza bana. Şimdi Özgür Alter'den Bana Da Söyle.

Bu şarkıyı da birçok efendim sanatçı seslendirdi mutlaka. En güzeli Özgür Alter ve bana göre tabii ki Zinet Salih. Çok farklı ambiyansa, çok farklı tarzda söylüyorlar. Benim hoşuma giden yorumlardan. Tabii ki sizin elbette ki farklı bir düşünceniz vardır. Ama Özgür Alter'in de kendine has bir tarzı var ya.

Araçlarında bizleri dinleyenler günaydın diyelim sizlere. Ya şu anda yolcu koltuğunda ya da sürüş halindesiniz. İyi sürüşler dileyim sizlere. Evlerinde şu anda yemek hazırlığı yapan ya da evi temizlerken, toparlarken bizleri dinleyen herkese selamlar.

0: gözlerin.
1: Şimdi bir istek şarkımız vardı. Sırada o var. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası. Onu bir dinleyelim. En son şarkımızda, istek şarkımızda Ümit ve Sen olacak, Nikah Masası. Ama o listenin birazcık fazla aşağısında. Arkadaşımız sorun yok, ben zaten dinliyorum demişti. Kendisinden izin isteyerek böyle sona doğru bıraktım. Önce bu şarkıyla sizleri biraz baş başa bırakayım. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Ve sıra geldi burçlara. Bugün paylaşacağım biraz böyle tatlı mı, komik mi? Herkes kendi burcunu iyi dinlesin. Bakalım doğru mu, değil mi? Şimdi 12 burcun karşı tarafı sinir eden özellikleri.
1: Biz anlamsız o korkulardan geçiyor zaman, inan durmuyor arzular.
0: Şimdi herkesin şöyle bir anlaşma yapalım. Yükseleni farklı. O yüzden bazen kendi burcunuzun özelliğini taşımıyorsunuz. Örneğin Koç burcunun yükseleni Boğa diyelim. Mesela yükselenin seviyesine göre %50 Boğa'nın davranışını kaldırıyor. O yüzden bakalım size ne kadar doğru gelecek bugünkü burçların karşı tarafı sinir eden özellikleri. Var mı sizde böyle sinir eden özellikler?

Efendim, güzel bir mesaj gelmiş. Nina Terzioğlu'ndan. Günaydınlar kraliçe, sabahlar sesini duymak çok güzel. Çok teşekkür ederim, kalbinin güzelliği o. Ebru Güneş'ten tanımam senden başka rica etsem. Hemen listeye ekledim. Seve seve. Nasılsın Nina? Şu anda ne yapıyorsun?

O zaman Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında burçlara devam edelim efendim. Siz de biraz merak edin bakalım. Ama çok tatlı, emin olun bugünkü konu.

0: Şimdi bir telefon bağlantımız var. Alalım, sonra Nina'nın şarkısını dinlemeye devam edelim. Alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Oo, Güneş Hanım, hoş geldin. Sefalar getirdin canım.
1: Ben eve dönüyorum. Dedim son eve dönüyorum.
0: Tamam.
1: Mamam dedi. Mamam ben bir şey yemek edeyim.
0: Hı. Bilmedin ne yemek edeyim ama?
1: Yok.
0: Tamam, teşekkür ederim canım. Kimin manisiniz sen? İstediğin bir mani var çalım sen ötün. Hangi
1: mani?
0: Tamam, baştan göz üzerine Güneş Hanım. Seve seve.
2: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Güneş babası. Nece sen? İnşallah iyisin.
2: Allah razı olsun. Siz de iyisiniz, biz de iyi.
0: Vallahi bu tatlı kızın sesini eşittik. Nece iyi olmalık. Allah saklasın özünü önceden diyarın. Ömrü uzun, bereketli olsun inşallah.
2: Çok sağ olasın cümlemize.
0: Amin, amin.
2: Anaokulda artık ne yaparım? Özendir illa telefon çalarsan Selahşirev ablayla.
0: Baştan gözlerine ne vakit istirse gözün başım üzerine iyi ki ağrı sesini eşittirim.
2: Çok teşekkür ederim. Yeniden iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim Güneş babası. Allah'a emanet ol.
2: Allah'a emanet.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim çok tatlı değil mi? Allah saklasın özünü. Böyle ufaklıkların sesini duymak ayrı bir güzel. Şimdi Güneş, sen yoldayken bu mani bitsin. Abla istemişiydi özünü. Ablanın manisi bitsin. Ben sana güzel bir mani hazır ederim inşallah. Güzellik.

Evet efendim, Nina'nın isteğini dinledik. Şimdi Güneş Prenses için bir şarkı hazır ettim. Tahmin ederim sever, Türkmence bir mani isterdi. Dedi annem yemek edip tümenim için giydirem eve anaokulundan. Dünyanın en güzel mesleği annelik. Benden sana armağan olsun prenses ve bütün ufaklık arkadaşlarımıza.

Evet, artık yavaş yavaş burçlara bir böyle giriş yapalım, ne dersiniz? Şimdi dedik ki 12 burcun insanı sinir eden özellikleri. Koç burcu ile başlayalım. Her şeye karışması, sabırsızlığı ve sürekli kendi dediğinin olmasını istemesi. Doğru mu sevgili koçlar?

Şimdi geçelim Boğa burcuna. Boğa burcu en çok sinir eden özellikleri bakalım neymiş? İnatçılığı. Bir kere karar verdi mi, dünyayı başına yıksan fikrini değiştiremezsin. Doğru mu sevgili boğalar?

Evet, İkizler Burcu'na geçelim. İkizler Burcu'nun çok konuşması, bir konudan diğerine atlaması ve dün söylediğinin bugün değiştirmesi. İkizler Burcu'nda karşı tarafı sinir eden özelliklerinden en belirgin olanlarıymış. Şimdi Yengeç Burcu'na geçelim. Yengeç Burcu hemen alınması, küsmesi ve birçok şey söylemeden karşı taraftakine derdini anlatmasını beklemesi. Doğru mu ikizler ve yengeçler?

Evet, geçelim Aslan Burcu'na. Her zaman ilgi odağı olmak istemesi, eleştiriye tahammül edememesi. Doğru mu sevgili aslanlar?

Burcu'm. Başak Burcu'na göz atalım. Her şeyi eleştirmesi, en küçük hatayı bile bulması ve kimsenin onun kadar düzenli olmadığını düşünmesi. Doğru mu sevgili Başaklar?

Şimdi terazi burcuna geçelim. Bir türlü karar verememesi, bir şeye evet der, sonra vazgeçer, sonra yeniden düşünmeye başlar. Doğru mu sevgili teraziler?

Akrep burcuna geçelim. Aşırı şüpheci olması, her şeyin altında bir şey araması ve kızdığında susup karşısındakini merakta bırakması. Doğru mu sevgili akrepler?

Yay burcundan devam edelim. Yay burcu düşünmeden konuşması, bazen karşısındakinin duygularını hesaba katmaması. Doğru mu sevgili yaylar? Karşı tarafı böyle mi sinirlendiriyorsunuz?

Oğlak Burcu'na geçelim. Oğlak Burcu her şeyi fazla ciddiye alması, sürekli akıl vermesi ve bazen kendi fikrini tek doğru olarak kabul etmesi. Doğru mu sevgili oğlaklar?

Kova burcuna geçelim. Her konuda farklı düşünmek istemesi, mesafeli davranması. Kendi burcum olduğu için yorumluyorum. Her konuda zaten farklı düşünüyorum. Mesafeli, evet. O da doğru.

son olarak balık burcumuza gelelim. Kararsızlığı, olayları fazla büyütmesi ve bazen sorumluluklarından kaçıp kendi dünyasına çekilmesi. Tabii şunu da belirtelim. Bugün okuduğumuz konu neydi? Dedik ki karşı tarafı burçlar nasıl sinirlendirir? Herkesin yükseleni farklı, o yüzden farklılıklar gösterebilir. Biraz esprili bir

Efendim Şevval Sam'dan güzel bir şarkı dinledik. Şöyle saatlerimize bir baktım. Artık son şarkımı vereceğim. Şöyle bir ondan önce bir şarkımız var. Birazcık dinleyelim. Son şarkımız arkadaşımızın isteği üzerine Ümit Besen olacak. Nikah Masası şarkısı.

Evet efendim, süremi bitirmiş bulunuyorum. Telefonlarınız, mesajlarınız, destekleriniz, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Son istek şarkımız da Ümit Besen'den olacak, Nikah Masası şarkısı. Bu şarkı ile sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Takadum Partisi lideri Muhammed El Halbusi ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının hızlandırılmasının önemini vurguladı. El Hasım El Vatani İttifakı, Savunma Bakanlığı görevi için adaylarını belirlediğini açıkladı. Güvenlik medya ağı vatandaşların belirlenen prosedürler çerçevesinde silahlarını kaydettirmeye ilgisinin arttığını belirtti. Ticaret Bakanlığı ithalatın serbest bırakılması kararının ardından sofralık yumurta fiyatlarının düşmesinin beklendiğini açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı Ramadi kentinde sahte para ticareti ve dolaşımı ile ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uluslararası Arabistan Sivil Havacılığı Genel Müdürlüğü, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Türkiye El Maliki, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan Husi saldırısına karşı sert bir karşılık verileceğini söyledi. Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya yönelik uluslararası ve Arap dünyasından tepkiler artıyor. Amerika Merkez Komutanlığı abluka süresince İran devre muhafızlarının gizli ağıyla bağlantılı 10 petrol tankerinin imha edildiğini açıkladı. Lübnan 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 4386 kişinin hayatını kaybettiğini, 12424 kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılmaya değerlendirdiklerini ve yakında karar vereceklerini açıkladı. Amerika donanması, Umman Körfezi'nde Panama bayrağı taşıyan bir ticari yük gemisini hareketsiz hale getirdi. Amerika Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil petrol çekileceğini açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Odessa'da bir veri merkezini ve silah taşıyan bir gemiyi imha etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
5: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. تحالف الحسم الوطني يعلن تسمية مرشحيه لتولي حقيبة وزارة الدفاع. الإعلام الأمني يعلن عن تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الإجراءات المعتمدة. وزارة التجارة تؤكد أن أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين بالتعامل والتداول بالعملة المزورة في مدينة الرمادي. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اللواء تركي المالك المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يتوعد برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الإدانات الدولية والعربية تتوالى للهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنهم دمروا خلال فترة الحصار 10 ناقلات مرتبطة بالشبكة الخفية للحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ندرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين وقرار سريع مرتقب. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن سحب 4 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الأمريكي. الجيش الروسي يدمر مركز بيانات وسفينة أسلحة في أوديسا غرب أوكرانيا. الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تتهم مجموعة ميتا بالتدخل في الانتخابات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin en sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM farklı programlar sizinle. Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

son şişeyi de hakladık Agop. Mezemiz de tükendi böylece. Sustur artık bu kaseti. Deşmesin amanlı şarkılar yüreğimizi. Bir of daha çekmeyeyim şu kavanoz dipli dünyaya Agop. Ah Agop ah. Çekmesen dayanır mı yürek? Çekmesen biter mi ömür be? Bir kere düşmüşüz, bir kere yanmışız Allah'ına kadar. Ne anlar halimizden süt kuzuları, ne anlar derdimizden beyefendiler. Sen hepsini sil defterinden, en kralına çizgi çek be Agop.

masama onu getir. Hasretim dinsin artık. Zaten azgın boğaları gibi içimde tepiniyor yalnızlık. O yoksa az acılı bir sevda getir masama. Bıktım bu zehir zıkkım sevdalardan. İhaneti az bir gece koy önüme. Buzları da kadehime değil yüreğime dök bu gece. Hilesiz, maskesiz dertleşelim seninle. Zaten bıçak çekiyor her gece bana hatıralar. Sıkıştırıp beni bir köşeye ya onu bul ya da bizi rahat bırak diye. Ah Ago, ah! İçim yanıyor içim. Benzine bulanmış fitil gibiyim. Gözlerimin musluğunu bir açsam gözyaşlarım beni boğacak. Boş ver sigarayı tütünü Ago. Son kibriti üstüme çak. Gönlümce yanayım bu gece. Oldu olacak. Oy dibi delik dünya oy. Nasıl da harcıyoruz gençliğimizi. Nasıl da can çekişiyor umutlarımız. Oysa kan ter içinde taşıdık biz ne ayrılıkları. Kitabını yazdık biz ne yalnızlıkların. Ne fotoğraflarını çektik bir bilsen Ago. O yüzsüz suratların. Anlayacağım ne acılar çekmiş, ne günler görmüşüz. Sözde yaşamak diyorlar buna Ago. Yaşamak buysa biz çoktan ölmüşüz. Gel gör ki ağlayanımız bile yok. Anlamadım gitti be Agop, anlamadım gitti be. Sevgili çok da bu alemde, niye bir dostumuz yok? Niye hiç dostumuz yok? Ah Agop, ah kavanoz dipli dünya, ah.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9

90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM. Kerkük frekansımız 90.1.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Takadum Partisi lideri Muhammed El Halbusi ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının hızlandırılmasının önemini vurguladı. El Hasım El Vatani İttifakı, Savunma Bakanlığı görevi için adaylarını belirlediğini açıkladı. Güvenlik medya ağı vatandaşların belirlenen prosedürler çerçevesinde silahlarını kaydettirmeye ilgisinin arttığını belirtti. Ticaret Bakanlığı ithalatın serbest bırakılması kararının ardından sofralık yumurta fiyatlarının düşmesinin beklendiğini açıkladı. Anbar Polis Komutanlığı Ramadi kentinde sahte para ticareti ve dolaşımı ile ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uluslararası Arabistan Sivil Havacılığı Genel Müdürlüğü, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Türkiye El-Maliki, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırısına karşı sert bir karşılık verileceğini söyledi. Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya yönelik uluslararası ve Arap dünyasından tepkiler artıyor. Amerika Merkez Komutanlığı abluka süresince İran devre muhafızlarının gizli ağıyla bağlantılı 10 petrol tankerinin imha edildiğini açıkladı. Lübnan 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 4386 kişinin hayatını kaybettiğini, 12.424 kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılmaya değerlendirdiklerini ve yakında karar vereceklerini açıkladı. Amerika donanması, Umman Körfezi'nde Panama bayrağı taşıyan bir ticari yük gemisini hareketsiz hale getirdi. Amerika Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil petrol çekileceğini açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Odessa'da bir veri merkezini ve silah taşıyan bir gemiyi imha etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İstekler programına bugün sunmakta. Ben Lina Cömer. Sayık salamımı kabul edin. Eğer istirseniz bizlerle katılmak hemen numaramızı hatırlatın. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha hatırlatalım sizlere.

Evet dinleyicilerimiz, buradan sizlere hemen ne diyeğin, bakağın bugün Kerkük'te hava durumu nancadı. Kerkük şu anda 31 derece. Hemen gidağın bakağın başkent Bağdat'ta nancadı. Bugün Bağdat 35 derece değerli dinleyicilerimize diyağın. Ama İstanbul 24 derece güneşlidir. Bir daha bütün şoför arkadaşlarımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz, arabanızı hızlı kullanmayasız diyağın sizlere. Hadi hazırsız, eğer hazır isağız gidağın ve bir daha programımızı başlatağın. Bir güzel açılış şarkımız olacaktı sizlere. Buradan değerli dinleyicilerimize diyağın. Bakağın kimin sesinden açılış şarkımız olacaktır? Türkmenca bir şarkı, Ahmet Vacid'in yengi şarkısını hemen dilerseğiz dinleyağın. Ve özellikle de bütün Türkmenlere, bütün Türkmen bölgelerine armağan olsun. Ve bu şarkıdan sonra katılmağızı beklerim. Aynı vakitte yazın bizler için sizi üstek şarkımız ne olacaktır? Hep beraber dinleyin dilerseniz bu güzel şarkımızı ve Ahmet Vacid'in son şarkısıdır.

Bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

Aklı ve koyu hemenim sen hemenim. Bir daha sizlerle olduk ve bir ayrı arkadaşımız bakalım ne yazıp. Fatma arkadaşımız İstanbul'dan katılı yazıp merhabalar. Sana da merhabalar. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isteyipti, hareketli olsun armağan edipti. Özellikle de diri eşime armağan olsun ve aileme Kerkük'te armağan gelsin, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Dilerse özgüdağın bu muhteşem güzel şarkımıza armağan edeğin arkadaşımıza ve İstanbul'da bulunan bütün değerli dinleyicilerimize saygı salamımızı gönderdik.

Ve bir daha sizlerle olduk. Ahmet arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Sıradaki şarkını yazıp özellikle de sizlere armağan ederim özünü. Ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Aynı vakitte Meryem arkadaşımız yazıptı. Kerkü'den katılam sıradaki şarkını armağan ederim özüm bütün Türkmenlere. Sağ olasın arkadaşımız ve programımız tabii ki de sizlerle devam edir. Dilerse özgüdağın bu güzel duygusal şarkımıza hep beraber dinleyin. Bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız ve bakalım hangi arkadaşımız katılacaktır.

Buradan Esma arkadaşımız yazdı bizler için merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederim arkadaşımız. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın bir ayrı bir güzel şarkı dünyanın özellikle de arkadaşımıza armağan ederiz özünü. Rehim arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Buradan başkent Bağdat'tan katıldı bizlerden sıradaki şarkını sizlere armağan ederim deyipti. Dilerse öz hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, yayınımız devam ediyor.

Semer kardeşimiz yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim eşime ve sağ olun yazıptı. Veda.

Bir daha sizlerle olduk ve Bahar'ın arkadaşımız ne yazıp bizler için hangi şarkını istirir bizlerden yazıp merhabalar ben Rüya bu şarkını istirem sizlerden. Nurize'nin sesinden bir güzel şarkı isteyipti tamam emredesin arkadaşımız. Buradan yazıptı Bahar'ın kimler armağan edir şarkını. Yazıp babama ve amcama armağan olsun ve özellikle de yazıp buradan babamı çok özledim. Saygılar, sevgiler gönderipti bizler için. Sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız.

Evet, programımız devam edir. Dilerse özgidağın bir güzel şarkı dünyanın Arapça olacaktır. Armağan edir özünde tabii ki de bütün Arap arkadaşlara armağan olsun. Dilerse öz hemen şarkımızla bırakım sizlere. Bir daha iyi vakitler, programımız devam edir. Rüya arkadaşımız bu sene armağan olsun ve aile armağan gelsin.

0: alıyor.
1: Evet, buradan arkadaşımız Ersin Soryani'den bir mesaj geldi bizler için. Dilerseniz okuyalım. Baxağın arkadaşımız ne yazıb? Selamu aleykum, mesal xeyr, şlonkum, zeynin inşallah. Atılıb uğniyet. Esam Cuma, ehdiha el-Kadir, Türkmaneli ve eydan ehdiha ila ehli ve azdiqai ve ila ahbabi ve ila cemiyel müstemeyin. Eşkürküm cezili şükür, tahiyyati ve ihtiramı lil-cemiyy. Etemenna lakum avqa cemile akhukum Ersin Soryani. Ersin arkadaşımız teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Tabii ki de devamlı arkadaşımız günde bizlerle katlı. Çok teşekkür ederek katıldığı için bir daha saygı selamımızı gönderirik. Dilerseniz gidelim. Esam Cuma'nın sesinden bu şarkını armağan edelim özüne.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı beraber dinledik. Zeynep arkadaşımıza armağan ettik bu güzel şarkımızı ve ailesine. Ve programımız devam eder. Sizlerle güzel şarkımızı dinledik. Leyla arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Buradan Leyla arkadaşımız yazıp merhabalar, Altı Köprü'den katıldım sizlerden. Mustafa Semir'in sesinden bir güzel şarkı versem memnun olduk. Armağan edir özünü ilk önce sizlere ve ondan sonra yazıp bütün Türkmenlere, Altın Köprü'de bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan edip özünü. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz dilerse uz gidelim Türkmenca bir güzel şarkı dinleyelim. Bütün Türkmenlerimize armağan olsun ve programımız sizlerle devam edir. Hemen gidelim bu güzel şarkıyla. Bırakım sizlere, bir daha sizlerle olacağız bu şarkıdan sonra hemen. Hadi radyonuzun sesini verin. Bu güzel şarkı sizler için geldi.

Adil Arkadaş arkadaşımızı yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz. Türkmenca bir şair kıstıram. Özellikle de Musala halkına ve Kore'de bulunan arkadaşlarıma armağan ederim.

Vay babam duay. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Kaldı başım, gezeyim gündüz olsun güneş. Burası Türkmen FM Uyd Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Ayrı bir arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Meryem arkadaşımız yazıp merhabalar, Bağdat yolundan katılım. Sıradaki şarkının özellikle de aileme armağan ederim özünü ve bütün öğretmenlere ve öğrencilere armağan olsun, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın bu muhteşem güzel şarkımız dünyanın bütün Türkmenlere armağan gelsin.

Ay Havarda Girmançı ve değerli dinleyicilerimiz güzel şarkımızı dinledik ve programımız tabii ki de sizlerle devam eder. Ve buradan eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve bütün Türkmanlarımıza ne diyeyim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tabii ki de. Ve buradan hemen şarkımızı dinleyelim.

Ve buradan Dilerse Aviz, ayrı bir arkadaşımız Bakağın ne yazıptı? Ömer arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Halit Kerkügül'ün sesinden bir şarkı verseniz memnun olam. Bütün Türkmenlere armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıp.

Halit Kerkegül'ün sesinden bu güzel şarkımızı dinledik ve Bara arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Türkçe bir şarkısı bizlerden Zavkuza yazıp da armağan ederim özünü bütün şoför arkadaşlara. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden aynı vakitte görev başında olan bütün değerli dinleyicilerimize sizlere de saygı selamımızı gönderdik. Özellikle de beylerimize de yakın Allah rızkınızı artırsın. Ve hebbele saadet içinde kalasız günümüzü güzel bir şekilde geçirsin sizlere. Aynı vakitte hanımlarımıza diyağın Allah kolaylık versin sizlere. Evde yorulsuz bazı hanımlarımız da var işleri. Onlara da diyağın Allah saklasın sizleri. Ve dilerse özgü dağın bir güzel şarkı dinleyağın bütün dinleyicilerimize armağan edağın özünü. Hadi radyomuzun sesini verin, bu şarkı sizler için geldi. Müzik

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz ve az bir süremiz kaldı. Sizlere ne diyelim? Katılın bakalım istek şarkı uzun olacaktır.

Aynı vakitte bütün Türk vatandaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Bize her yol Paris'te. Gurbette bulunan değerli dinleyicilerimize sizlere de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve güzel şarkımızı dinledik hep beraber. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Buradan bir arkadaşımız yazıp bizler için Vardal Beyza'dan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı verse bizlere zavku olsun, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan gelsin ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz tabii ki de. Buradan İlef arkadaşımızı yazıp merhabalar, nasılsınız? Sıradaki şarkını anneme armağan ederim özünü ve aileme armağan olsun. Özellikle de eşime ve sağ olun, var olun yazıp. Dilerse özgüdağın bir ezeri şarkısı dinleyen, sizlere armağan edeğin özünü ve bu şarkıdan sonra son bakalım kim katılacaktı bizlerle. Evet, bu şarkını sizlere

Bu güzel şarkımızı dinlendik. Özeri şarkı değerli dinleyicilerimiz. Sizlere özellikle de armağan ettik özünü. İnşallah arkadaşımız da beğendi özünü. Ve programımız devam edecek. Melek arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederek arkadaşımız. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı verse bizlere İbrahim Tatlıses'ten armağan edirem özünü bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun yazıp.

Bulamadım, bulamadım yar imparator. Bizler için bu güzel şarkını seslendirdi. Buradan bütün dinleyicilerimize diyelim. Necesiz, inşallah iyisiz. Bu güzel şarkını tabii ki de sizlere armağan ettik ve programımızın sonuna geldik. Son bakalım kim yazıp bizler için iman arkadaşımızdan gelipti. Yazıp Emel Say'ın sesinden Mavi Boncuk şarkısını istirem armağan ederim özünü. Sizlere ve özellikle de dinleyicilere kadınlarımıza armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden programımızın sonuna geldik. Son Emel Say'ın sesinden olacaktır. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hep beraber bir gün sunmakta ben Lina Cömert saygı salamımı kabul eleğun. Yarın aynı vakitte yani saat 3'te haberlerden sonra hemen İstekler programıyla sizlerle olacağız. Bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz. Sizler için özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

görmedi kimseyi.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
0: Ben FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan Ali Falih Ezzeydi Başkanlığında düzenlenen İller Arası Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 6. olan toplantısına katıldı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi 1 milyon konut arsası tahsisini öngören gelişme kapsamında işlemlerini tamamlayan illerin çalışmalarını takdir etti. Henüz işlemlerini tamamlamayan vilayetlerde ise çalışmaları bu yılın sonuna kadar bitirmeleri talimatını verdi. Başbakan hükümet projeyi herhangi bir gecikme olmadan tamamlamakta kararlıdır. Herhangi bir ilin tahsis işlemlerini bitirmekte ve arsaları hazırlamakta yavaş davranması halinde görevi bizzat ben üstleneceğim dedi. Güvenlik medya hücresi Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları dolar kurunun mali ve ekonomik bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlik güçlerine piyasanın işleyişine müdahale etmeleri yönünde herhangi bir talimat verilmemiştir dedi. Ulusal Hasım İttifakı Savunma Bakanlığı görevi için Talal Cuburi, Naif Şimmeri ve Ali Areci'yi aday gösterdiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı ithalatın serbest bırakılması kararının ardından sofralık yumurta fiyatları düşecek dedi. Sağlık Bakanlığı tıbbi atıkların nehir sularına döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. İmar ve İskan Bakanlığı 3 sektörü kapsayan 122 projenin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca su ve kanalizasyon sektörlerini 2050 yılına kadar geliştirmeyi amaçlayan ulusal bir plan hazırlandığını bildirdi. Dürüstlük Kurulu Kerkük'te usulsüzlük ve rüşvet suçlamalarıyla 3 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı aralarında iki kadının da bulunduğu dört şüphelinin oluşan bir şebekenin yakalandığını duyurdu. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü Libya'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucunun nitelikli Kaptagon hapının kaçakçılığı engellendi ve Libya vatandaşı bir şüpheli yakalandı. Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Sana'a, Taiz ve Sada'da ise Husileri hedef alan hava saldırıları düzenlendi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü askeri tırmanışı veya saldırıyı kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası toplumu bölgenin daha fazla kaosa sürüklenmesini önlemek için kararlı bir tutum almaya çağırdı. Gazze Bakanlığı İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 74.377'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail güçleri Kuneitra'da düzenlenen yeni bir askeri operasyon sırasında 3 Suriyeli çobanı kaçırdı. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes derhal yürürlüğe girmiştir, dedi. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ı ekonomik açıdan tamamen izole etmeye yönelik bir kampanyaya geçildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان فيم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك الجلسة الاعتيادية 6 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية ويوجه المتبقية بإتمام العمل قبل نهاية العام الحالي. الزيدي يؤكد على عزمه على إنجاز تنفيذ المشروع بلا تأخير، وسيتولى المهمة بنفسه في حال تلكؤ أي محافظة في إنهاء التخصيص وتهيئة الأراضي. خلية الإعلام الأمني تعلن توجيهات القائد العام وتؤكد أن ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي، ولا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق. تحالف الحسم الوطني يعلن تسمية طلال الجبوري ونايف الشمري وعلي الأعرج مرشحين لتولي حقيبة وزارة الدفاع. وزارة التجارة تعلن أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. وزارة الإعمار والإسكان تعلن عن 122 مشروعاً لثلاثة قطاعات في مختلف المحافظات، وتؤكد وضع خطة وطنية لتطوير قطاعي الماء والصرف الصحي حتى عام 2050. هيئة النزاهة تضبط 3 متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك. وكالة الاستخبارات تعلن القبض على شبكة من 4 متهمين، بينهم امرأتان تغري ذوي الدخل المحدود بقروض وتساومهم على بيع الكلى لتسديد الديون. مديرية شؤون المخدرات تحبط تهريب 1,200,000 حبة كبتاغون مخدرة في ليبيا والقبض على متهم ليبي الجنسية. جماعة الحوثي تهاجم السعودية وغارات تستهدف الجماعة بصنعاء وتعز وصعدة. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الحكومة تعرب عن رفضها القاطع لأي تصعيد عسكري أو اعتداء يمس أمن السعودية واستقرارها. الرئاسة التركية تدين الهجمات على السعودية وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Moyet Bayahtı ve akım adına sahasında yönetmenlik yapan Ustad Ali Tanalı Tahtır.

0: Akşamımız hayırlı olsun da geliyor kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Malumuzdur her hafta pazar günleri Türkmen FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı sizinle canlı yayında olmaktadır. Her hafta birbirinden de geli ve çok kıymetli misafirleri masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz hakikaten çok da geli ve çok kıymetli ve çok ünlü Irak'ın çapında. O da kardeşimiz Mustafa Parlak Yıldız diyemezden hoş gelipsen, safalar getirsen. Bugünkü programımız çok güzel geçer inşallah. Murat dedi, keşke bütün sanatçılar Mustafa için böyle göz yum aç bakasın program bitirir. İşte herkesin bir style var. Biz her zaman bakarız Mustafa Parlak Yıldız'ın başka bir tabi'i var, başka bir style var. Has özne ait bir style var. Görmeyiz hiçbir kimsenin taklit edilir, başka kimsenin. Bunun nedeni nedir?
1: Vallahi daha doğrusu ben uşak yaşındayken ben çok ustalar dinledim. Çok ustalar dinlerken hac ettim yani onlardan bir şey alın bas ama o tabi'imden, o sesimden. Bir de hac ettim bir şeyler yapım ki böyle yani yengi cil işleriyden beraber. Yani mesela mesela bir makamı okurum tenevatlarım içinden yani parçalar vururum özüne. Ha. Eskiden yapılmayan işlerdi bu. Dedim bir iz kalsın bizde bu sular kimin? Yani bir iz yapalım özümüze ait olsun bir şeyler. Hamdolsun başarılar elde ettik.
0: Çok güzel. Biz tebrik ederiz seni. Hakikaten Mustafa Parlak Yıldız'ın başarılı olmağı dəcibəsi kərçük bütün Türkmen eli və bütün Irak bili başarılı olmağını. Peki Mustafa kardeşim, her sənətçi tabii ilk ardımlarında bir sənətçini muhakkak taklit eder. Dedi o kimi etkileriniz ne?
1: Tamam.
0: Taklit eder. Aynen. Mustafa Parlak Yıldız kimi taklit etti ilk ardımlarında? Vallahi ona sonra öz yolunu tapdı, öz tabiğini tapdı.
1: Bəli. Mən Türk dünyasından çok dinlerdim. Hafız Buran olsun, Sami Kasab olsun. Kerçik dünyasına gelir ki o usullar çoktu. Kerçik özü bir sen yani bizim Beşiktaşı balamızın sesi hoş olun. Bunu herkes bilir. Xoriyatçı oldu. Xoriyat Kerçik mənbaadı, Kerçik başkenti her şeyde. Allah'ın fazlıydı tabi. Çok ustalar dinledim daha doğrusu. Yani Abdülvahid Cüzarçı olsun, Haba olsun, Ezzet-i Nimet olsun çok severdim. Kerem Ammim bana çok destek edip işte. Mesela bakardı bir makam Sega, mesela bana diyardı Mehmet Ustad, İzmir Rahmet Jornası, Mehmet Zamal dinle. Bakarsan Sega aynen diyardı bana Mehmet Azzedin'i dinle. Azzedin Nimet'in Allah garik rahmet eylesin. Bakarsan Rast diyerken bana diyardı akademi şeklinde Abdülvahid Cüzarçı'nı dinle. O çok doğru okurdu, çok yani akademi bir profesyonel bir şekilde okurdu özünü. Fa bir işlerin daha doğrusu yani beni bu işlere salan, bu işlere bana yani tevcih eden benim değerli ammimiydi, ammim Ahmet.
0: Bir şeyde çok iyi. Sevgimiz, saygımız, Allah değerli yarabbi, kardeşimiz
1: ömür uzun
0: Ahmet Mustafa'nın amizasına. Tabii onun da bilgisi var, makamlarda olsun, destelerde olsun. Belli. Onun yanında da sana yani bir destekiydi, bir aynen, yardımcıydı aynen, ilk yardımlarında. Peki indi Mustafa ulaştı, Mustafa bir seviyedeydi. İndi de aynı yanındaydı. İndi de sana destekti.
1: Tabii. Benim yoldaşımdı, annemden ayrı.
0: Irak sana yani bir yanlışlık olsa geldi diğer Mustafa gel burada bir yanlışlık var.
1: Bazen görürsen mesela eğlencelerde mesela bakasan bir şey okumuşum yani böyle ne diyorlar eğlence de özü bir şey yani mesela böyle seri okulu böyle şey okulu ya oğlum burada böyle okuma bu tarihe geçer yarın bir gün tarih dönünler diyorlar böyle böyle yani bu çok şeylerde telefon salamana iyi akar da manda doğursun benim yoldaşımdı amımdan ayrı ve aynı zamanda da babam da bir de abim de daha doğrusu daima diyorlar bana yani daima bu şeylerin hatırındayım.
2: Ben şeye gider ilahiyat okuyup
0: da kereye. Onu da konuşuruz. Ben istedim bir başka yere parmağı basın.
1: Bəli.
0: Mustafa Parlak Yıldız'ın tabii sevan da var.
1: بله.
0: سیوم یاند بار. آن یاند که موید باید اخسون د سیوان دار.
1: هر اول حالات دو.
0: ایده مصطفی پرلاق یولوزن گریشیند.
1: بله.
0: نخست صخت سیوان صخت یا سیوم یاند صخت. نه ایت مسوا صورت میسن.
1: بله.
0: وقت بیچون او کدر مشتبلر گلیب منا. بله. دلر بو بو بو سوالار مصطفی پرلاقتان سور. یعنی من دا سایقت سرچواسیند. O soruları soram sana, eminim sen de saygı tersuasında o soruların cevabını vereceksen. Herkes sana sevenler, yani Hazretler Mustafa'nı bilsinler. Bu son zamanlarda niye edip niye etmeyip, yani konuşuruz inşallah bunları.
1: Konuşuruz, seva seva. Valla daha doğrusu Mustafa, yani özü konuşmasın. Mustafa Türkmen dünyasında, o Arak dünyasında bir tarih yaptı. Bunu herkes bilir yani. Hamdolsun. Her evlere girdik, her evler bizi eşitti. Her evlerin, ben burada geldim, basama bana diyardılar. Ben her hamis, her cuma, ben yani çarçuş, saat 9'dan sonra herkes kapatardı, Mustafa Parlak Yıldız'ı izlemeye başlardı. Hamdü şükür olsun, Allah bize bir yetenekli verdi. Değerli insanların desteğiyle, değerli arkadaşların destekleriyle, Allah'ın imzasıyla biz bir yerlere katıldık. Hamdolsun başarılar elde ettik.
0: Orada sana zulüm mü oldu yoksa yok?
1: Vallahi bizim millete daima zulüm oldu. Daima da mazlum olarak zalim olmayan hapsinden tamamdı.
0: Doğru.
1: Ona göre.
0: Yani sen aldırmadı o mazlumiyatı takabül ettin.
1: Yok. Ben milletin gönlünde birinci oldum. Benim için bir şereftir,
0: doğru,
1: gururdu.
0: Doğru.
1: Hamdü şükür olsun.
0: Peki Mustafa Parlak yani hepimizin malumudu. Irak aydıla katıldı.
1: Bale.
0: Onun yanında da bir aralar gördük. Mustafa iyi sahneler yapır. Amerika'da.
1: Bale.
0: Bunlardan hariç gelecekte ne var Mustafa'nın fikrinde? Nelere katılacaktı?
1: Bak bunlar sürprizdi. Ama ben sana saklamam. Ocu bir sen. Sana da mamiyanı da gelmesin.
0: Programımıza sürpriz olsun.
1: Vallahi özellikle sonra sonra programı.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Ben inşallah bu yakında il başından evvel belki de İl başından sonra Avustralya'da turum var. Avustralya'da bir tane Avrupa turum var.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra Tunus'ta varım.
0: Biz seva seva bekleriz.
1: Allah razı olsun.
0: Biz hazırlarız. Yok biz Mustafa Parlak. Bütün

0: Çox yaşa. Ağzına sağlıq, ürəyinə sağlıq. Tamam. Mustafa Parlaq, mən ortada qaldım. Bilmirəm söhbəti davam edim sənə yoxsa sadəcə səsini dinləyim. Allah qorusun bu səsini millətin. Bir Mustafa Parlaq hər əgləncəyə getmir. Bir Mustafa çox üst bahalı ücret istəyir.
1: Bəli.
0: Bunun məsələsi nədir?
1: Vallahi ustadım, mən bir fətrə özü bilsən, yəni insan səfər etdiyi anlarda gərək ki, oranın iyi şeylərini gətirsin məmləkətinə.
0: Təbii.
1: Aha. Mən orada gördüm fənnənləri, yəni də müzisyenləri ayrı şəkil. Və həz etdim bu tabiəyi gətirim çarşı içinə. Hə. Və həmd olsun da gətirdim, o hər kəs məndən sonra da bunu yaptı. Ha, tamam biləydə, mənim üzərimə çıxdı bu həkətlər. Mustafa bahalı fiyatlara geldi, Mustafa getmir.
0: Mənim şimdi gönderebilir yani. Bəli. Bak indi de ləyəzər yani. İndiyə kim var bu sorular?
1: Bəli. Mən ekip sinimlə nas, yani bazı insanlar özləri ekipləri getirdiler 250 bin lira, 300 bin lira. Hı. Yani mən bunları gördüm yani istihqiqları da ki. Anında bildim. Hı. Ama mən ne ettim? Kalktım bir fiyat kurdum Türkman sanatında. Bir dəyədə həkət yaptılar. Özü bilsin her ünlüyə rütabla qadada şatılıb. Bələdi, bələdi. İndi qalxdı arxamdan aynı bu işləri yapmağa. Daha doğrusu, yani ehtiramı mən hər kəsi yani.
0: Yani yavaş yavaş başladılar təkabül etməyə istədiyi ucuna.
1: Aynen, millətə qoydum təkabül etirsin. Yox bir ennə o təkabburun. Və ennəmə başqa, yani...
0: Qiymət, qiymət.
1: Qiymət, yani millət məni qalat anlamasın aynen bu həkətlərdə. Çərçgün yazısından ya da Əraqın yazısından gətirilir, istədiyi fiyatları verirlər, məmləkətləri xalqına gəlincə para vermirlər ya da 5 saat çağırıbsan, özü 250 bin lira verib, 275 bin lira verib, sənə deyir, sənə valla az oxudum mamcı. Mən Ərəb dünyasında, mən 40 dəxə oxuram, 30 varaq, 35 varaq alıram, 3500 dolar alıram. Hı. Sən bunu təqabül elə, mən sənə təqdiri var gəlmişəm, yapmışam, 3 saat oxumuşam, səndən, yani bir fiyat istəmişəm, Ramzi. Anladı bildim. Hı. O da mənim istihqaqımdır, sən o şanlıqıva bir rəng qatıran, şanlıqıva bir, yani ünlü bir adam gətirsən, o ya da xoş bir şeyler yapsan, fəaliyyətlər yapsan, fəmən o qədər. Yəni, yox qapı qurur qapısından, o ya da təkəbbür qapısından, yox. Amma həmd olsun millətə, millət bunu təqəbbül etdi və indi hər kəs və hər fəndən, burada çərçüdə, müzisyen ya da oxucu mənim şevəndə yerməyə başladı bu işdə.
0: Yəni, Mustafa Parlaq həz edir bütün sənətçilər bu tür gelsin.
1: Mən həz edirəm çərçgün və Türkmən elinin harrasında nabız var, Türkmən eli nabzı. Həz edərəm qiymədə olsunlar. Mənim bu təbiətim də əvvəldən, çünki babam mənə bu yol alışdırdı. Ustalarım mənə bir yol alışdırdı. Ağılarım mənə bir yol alışdırdı. Fəmən həz edərəm hər insan məndən daha fazla parlasın. Məndən daha iyi olsun. Nə qədər qalxsa, hər haraları yetirsə, o mənim üçün bir fəxırdı. Türkmən eli üçün fəxırdı. Mən deyəndəm, indi Bağdada get, sələm mən Türkmənəm. Deyirlər sənə, Edkun Fannan, Turkmani, Mustafa Samir, Uzeyye, filan, filan, filan, filan. Bu bir tarixdir. Mən həz edərəm, hər fəndən belə olsun. Hər insan belə olsun. Anladı bildim. Həz edərəm, bizim şəvələrimiz yox bəs Türkiyədə. Bütün dünyada da dinlənsin. Anladı bildim.
0: Mən istəyirəm, pərəndə kim aynı qondayam?
1: Aynen.
0: Bəs ayrı bir qondur.
1: Tamam.
0: Səncə, tu Irakın dişində gətirdim, yəni insanın qiymət, sənətçinin qiyməti
1: həmdə olmaq. Həmdə şükür olsun.
0: Peki, orada da gördüm bir sənətçi, bir şairdən, bir söz alandan
1: nə qədər... Allah bir şeyində sələşəcəqəm sənətçi.
0: Nə qədər qaşlar o bəstəni, o şəri, o bu diyanı. Şairin haqqını necə verir orada sənətçi?
1: Mən özümlə konuşuram sənətçi. Mən indi 29 əməl ərəbi yapmışam. Yəni, bax, ərəb dünyasında hübbən lillah yoxdur. Bax, bunu mən burada açıq uzasını konuşuram sağ
0: olsun. Amma Türkmen'də var.
1: Aha, Türkmen'də nə içi var?
0: Hə.
1: Bir-birimiz sevən insanıq. Şair. Bax, dedim sənə şair. Demədim ayrı insanlar.
0: Hə.
1: Şair həz edər çağırçılara dəstək olsun. Ərəb dünyasında və da başqa deyərlərdə belə bir şey yoxdur. Telefon çalıb, deyir, bir ləhnim var, deyər sənə əqəl külfət sənə 500 oradan başlar. Atmamcı, sağçı yazım. 500 dolar, amma təhvil edir, yapmamcı. Tənazül edər bu varaqada yazar, sağ olsun, mən tənazül etdim bu şairdən, belə, belə, belə, belə, belə, filan fənləndir. Bitti o qədər. Amma bizim, sən mənə لا ايبادو ويرب سمنا ايبادو كامل ما ميامداد شعل راح ما عمره ده ما نبرق يعني بشر طلبيته يوخ نايتن چونش سندر حوار نايتن چونش اي فنان سيون انسانسان على دنياسنده يوختي بزنس ده هر شيء انادا بيلدم اوت
0: al gülüm ver gülüm
1: al gülüm ver gülüm ona göre
0: çok güzel
1: bir peki hayatı da vardı onu da söylemem yerinde kalmaz
0: okırık horiyat okırık horiyatlarım sizlerindi benim de ki sizler vallahi okuduğunuz zaman
1: ben sallam saat 2 gece yani bir gece ve gelince yine mesela bir yerde darlata kalmışam ustad horiyat istiyorum
0: hiç tamam
1: kapat hemen direkt atarım hemen
0: biz gece yani, adamıyız her zaman olursa
1: valla ustad sen benim ciğerimsin
0: rühümsün Allah razı olsun. Tabii Mustafa biz sizlerden gurur duyarız. Biz sizlersiniz. Ben bütün sanatçıları seviyorum.
1: Bizim sizlerden şeref için bir harf.
0: Tabii.
1: Bir Allah, bir harf
0: Allah razı olsun. Bazı şeyleri soracağım senden. İster cevap ver.
1: Sor. İster, nasıl sorsa sor.
0: Sen fili yani.
1: Bale.
0: İster cevap ver, ister verme.
1: Bale.
0: En fazla ücret ne kadar aldın?
1: Vallahi ben yani yer vardı mesela.
0: Ben en fazlasını derim sana.
1: $8,000
0: $8,000
1: Bəli. Aqdım da var, aqda sən görürsən.
0: Doğru. Eydi. Ən bahalı hədiyə Mustafa nə aldı? Və kimdən idi o hədiyə?
1: Ən bahalı hədiyələr, vallahi bir oğlan var.
0: Cavab vermişsə vermə. Mən gəldim soruları sənə soram. İstər cavab ver, istər vermə.
1: Bəli.
0: Yəni şey edə bilsən, təhaffüz edə bilsən özün. Cavabı.
1: Bir oğlan var arkadaşım, tanımadığım bir insandı. Daha doğrusu oturmuştum günün bir günde. Benim sevenlerimden idi. Kardeşi babam yanında şagirdiydi. Babamızın şu an evinde şagirdiydi. Bunu da her zaman diğeri inkar etmedik adamdı. Saygı salamımız buradan Amir Delo, Hamud Delo.
0: Buradan oturmuştum.
1: Çağırdım, çıkarttı bir saat verdi bana. Saatin fiyatı takriben $6,500. Bir değerli kardeşim de vardı, Hümmet. Murat değerli kardeşimizin kardeşi. Bir saat verdi bana, bu saat sevdiğim insan. Çünkü Hümmet'i çok severim ben.
0: Mübarek olsun.
1: Allah razı olsun. 180 olarak yardım onun seheri. Vasıl da görseltim bana. Yarın sabah da dedim özüne, yani ben haz etmem bu hediyemi. Dedim ben verdim, bir şey veririm, bir daha almam bir şeyi. Bu benden almakın olsun sana. Verdi. Bir de çok şeyler geldi bana. Yani ben bunlar hesmen konuşmam. Ama ben en bahalı, bahalı şey benim yanımda benim karamatımdı. Ona göre.
0: Tabii. Mustafa Parlak India kimin evlenmeyip? Ne tür yaşında oldu Mustafa?
1: Vallahi Arap diye şey bu kalbi talihli bilmiyorum. Yardım et mi?
2: 37.
1: Dünyada en sevdiğim dünyada, dünyada dünyada dünyada en sevmediğim soru budu. Bir sen.
2: Ne verdim cevabı?
1: Ha.
0: Uyardı. Mustafa'nın hayalinde kurduğu kız.
1: Bəli.
0: İstiri evlensin özen.
1: Bəli.
0: Nece olacaktı o kız? Ne muhasifat, ister zaman bakımından, ister Bale. Durumundan, yani koyduğum maddi durumundan, Bale. İster her taraftan o Mustafa'nın takayülünde nerede o kız?
1: Ben, yani maddi bir insan da gidelim, herkes bilir. Bale, bazı yerde maddiyem, bas ama surata göre. Bilmem, kimiden Allah çözmüşsem, ben kas verip almadıyım, aramız çöz. Ben maddi insan sevmem. Ben insanın ruhunu severim. Ruhu tamam olduğu zaman ruhlar birbirine benzemez. Hepimiz insanız. Para var, param var. Para o zengin insan ya senin bir gün ayrı zenginler geldi. Anlatabildim. Fe insanın ruhunu sevmek bile ruhlar birbirine benzemez. Fe insanın ruhunu severim, ahlakını severim, kökünü severim, hanedanlığını severim. Ondan sonra düşünün bunu evlenmeyi. Bir de bana takabül etsin gerek. Mesela biz toylara çıxırıq, əgəncələrə çıxırıq.
0: O gecə gəlmirəm.
1: Mən eşitmişəm, yəni çox fərənlər, yəni məsələn, yəni baxasan evlənirlər, baxasan arvad qısqanı, adamın da yəni onu dağıtmamaq üçün deyir, bitti, tamam. Okay. Yəni dəyərli qardaşımız zərkən kimin? İndi vaxt tərk etdi, evləndi, tərk etdi məni. Orkan uzaq oldu. Arkadaş oldu, məsələn, bəzən arkadaş, yəni yaxın arkadaş, çıxır o, yəni vacib edir, çıxır da ona qədər. Yəni insan belədir yəni. Sevdiğin insan gerçekten her şeyi takabül etsin. Ben fenni seven bir adamım. Aynı zamanda da yani fenni severim. Çerçeve ara yerinde, içinde muhterem yerler yani böyle şeyler. Çok sevdiğim yerlerdi. Ben daha doğrusu hayalimde kurmuş ama yani zamanıyla mesela yani bas toymaya mesela eğlencelere yani bir fatura sonra bir böyle bir ömür sonra evlenenden sonra بس مهرجانات قويم باش مثلا مهرجان ولا فيلان دولته فاستيفال ولا فيلان شيء ده ايفنتلر ور قاطر مولره او قدر يعني
0: ايدي مصطفى يعني او استاد غوكس يعني تخيرو دولان قز حق مواصفات ور özünde
1: بله
0: جيولوجا göre birden adı
1: بله
0: ايدي هلات سنه شروط قويسا ديسم مصطفى صناعتن وزكيس قزي سنه باخشلار
1: يوخ مانا بابامدن ayrı kimse haçat yer edemez. Babam nenemden ayrı kimse bana haçat yer etmez.
0: Haçat yer etmek daha acı. Bu mesela bilsin bizim elf adetlerimizden. Yani aile dediri sanattan uzak ol. Eyvallah gel kızımızı peşkeş edek sen.
1: Tamam.
0: Yani sen bunu takabül etmezsen sana deseler sanattan vazgeç. Gel evlen kızımızdan.
1: O zamanına kalı ama ben bunu takabül etmeyeceğim yani daha doğrusu yani taaklum etmeyeceğim bir haçattan. Çünkü ben sanat seviyorum yani tahayyül ile girdim yakınmaya yani orada bakarsan lan sağlam anı görürsen orada çağırırım yani ben böyle.
0: Evde de çağırırsan.
1: Ha konuşurum benden bir yazar olurlar ha. Bazı şere.
0: Ya vallahi, o sesten bir yazar olmaz.
1: Vallahi l'azim bir gün yardıma geldi gecaydı canım özü bir sen ses hamamda sada verir daha doğrusu. Çağırdım vallahi l'azim konuşu geldi bana dedi kurban oğlum bas koy bizi yatağın. O yatağın adam indi bu sevdadı hamdolsun.
0: Ben konuşumda bir bela ses olsa olabilir duvar salam bir an başla.
1: Rahim sen valla cigarım sen. Hayatımızın
0: kardeşimiz değerli şairimiz Fazıl Kebap yazıp değerli dostlarım hayırlı akşamlar Allah. Saygı salamım sizlere. Çerçücün yıldızları toplanıp bu programda Allah. Mustafa Efendilere özel salam mutlu olun mutlu kalın.
1: Allah bu adamın hakkında ne konuşsam lazım. Ha. Ben çok seviyorum değerli üstadımızı Üstad Fazıl'ı. Çünkü bir zamanlar ben özü bilsen her insan yani mesela bir böyle büyük bir iş yapanda zakim iş yapanda yani maddi şeyden konuşurum sağ olsun. Ben anlaştım yani cemaatle anlaştım bir fiyata fiyatını veririm. Baktım benden evvel dediler verirler özü. Dedim kim verir? Sordum araştırdım dedi bu adam verir. Yani Allah bu adam olsun, yani bak ne derim sana bu o ruhlu adamlardan birden abi.
0: İşte bu o ruh der gibi Mustafa Papalla. Başka kimselerden bu görevin yapıp da Allah razı olsun. Aynen. Allah rızkına bereket olsun. Bende bir yorum gelipti. Gör özün sele okuyorsa okumayayım özün. Bale. Bak fazla cevapsın yukarısında.
1: Bale. Tamam sorabilirsin.
0: Bak usta
1: ne var sende sor.
0: Bilmem yok indi yorumdaydı bu anıydı.
1: Hepsini razı
0: sorular yanında var.
1: Hepsini razı eyle.
0: Tamam.
1: Ha.
0: Kardeşimiz Fatih yazıptı. Mehmet Kaya Cili'den mesela uznadı.
1: Ben Mehmet Kaya'nı seviyorum bir adamım. Mehmet Kaya her ne olursa olsun. Her neyse. Mehmet Kaya'nı seviyorum bir adamım. Mehmet Kaya milliyatçı bir adamdı. Mehmet Kaya mokuf seviyorum adamdı. Her taziye her bir şeyde bu adamı görürüm orada.
0: Mustafa, vallahi ben bilmem mesela. Bak, bale. O yorumu okuram. Bilmirem nerede. Ben bak, sen selaşmayıp zaten. Ben Mehmet bir şey bilmirem Kaya. Ben o yazımı okudum sağ olsun.
1: Bak, bu mevzu neye bağlıdır? Bu mevzu neye bağlıdır? Ben adam olarak konuşuram. Araba kişi mevzuydu. Her evde böyle görürsen müşkülü olur. Bakarsan bir fatura sonra bakarsan barışarlar.
0: Doğru.
1: İnsanlar vardı. Girer ortaya yere bakarsan onlar harap çıkarlar. Ve o insanlar lütfen... Yani bu işlere karışmasınlar. Çünkü bu işler bizim ara yerimizdeydi.
0: Doğru.
1: Ben adamım konuşurum.
0: Yani bir kırgınlık oldu. Sonradan mesela o kırgınlık... Murat mı ne şey dedi?
2: Hatta her programda ben. Her gazamda para aldı.
1: Allah.
0: Mustafa böyle derdi. Bak şimdi bu kadar üzratın bağlılığın değil.
1: Yok yok yok.
0: Ben onu istirem. Değerli dinleyicilerimize onu bildirtmek istirem. Mustafa kardeşimiz ücretine kadar bahalı olursa ama öz ekibinden öz esnafından öz arkadaşlarından öz esnafından öz yoldaşlarından bir tane para demez müstahil para. Ben buna eminim yani.
1: Ve benim bir tabiatım da var ustadım. Ben bir tane sevsem yani böyle arkadaş diye kardeş diye hatta gidencelerde de koymam bu şeyleri yapsın. Yani bak yani mesela ben gitmişim. Mesela bir adam vardı mesela kaşımdı mesela Allah verir özüne. Ben eklencelerde koymam ben tabarruğu ben ne sevmem. Çünkü ben özüme sevmadığım o insanı da sevmem. Bunu sen de görürsen çok memnun bu şeyleri.
0: Ben şahidim
1: çünkü buna. Çünkü insan her ne olsa olsun insani olsun, zamirli olsun, vicdanlı. Bunlar olmağı bile her şey tamamdır.
0: Türkmen Eğitim Başkan Yardımcısı Ustad Ali Gülboy yazıp salamlar.
1: Allah.
0: Programımıza.
1: Allah.
0: Saygı.
1: Bu ne de bir tarihtir.
0: Sizleri dinlerim diri.
1: Dinlemeye boş. Ben sana dedim bu adam ne de bir tarihtir.
0: Buradan sevgimiz, saygımız ustad.
1: Bu adam aloplan adamdır. Aloplan adamdır.
0: İşte bak şimdi ne
1: zaman. Başı da sağ olsun diyelim buradan. Tazeler de var idi.
0: Yok baba, bilmiyorum.
1: Ben de bilmedim. Oğlu da çalmıştı bana daştan. Benim çok değerli yoldaşımdı.
0: Programımız yoluyla diyar. Başı sağ olsun. Allah uzun ömürler
1: Allah sana sizlere uzun ömürler versin.
0: İnşallah son hüzün
1: aranızda. Milletimiz Sibel Aslan durasın.
0: Bak Mustafa kardeş, şimdi Mehmet Kaya'nı ne kadar vasf etti? Umiliyatçıydı, milletin sevandı. Biz bir kimselerden kırgınlık da olsa biz gelecekte bir barışmamız var. Aynen dedi o için. Mustafa güzel vasf etti. Dedi, aynen bir evliliğe benzer. Baksın bir evlilik 40 il, 50 ildi.
1: Orta
0: yıllarında bir müşkül oldu. Ondan sonra da
1: ama benim ben oturanlar, benim oturmazlar. Ben bunları yani Mehmet Kaya olsun ya da Mehmet Kaya'ya benzer insanlar olsun. Onlar benim başımın üstünde yeri var. Çünkü her zaman çarşıyı güzel temsil edebilirler. Koryatlarımızı güzel temsil edebilirler. Ustadlar bizden akıdamdılar. Başımıza bara vardı.
0: Çok güzel ifade ettim. Ben sana uyavda durarım. Derem yani bezdeki sanatçılar. Bizim Türkmen milletinde her kim milliyatçı, her kim milletini sever, her kim torpağını sever, her kim şehrini sever, her kim vatanını sever, hepsine saygı duruşuna
1: kalır.
0: Hepsine saygımız var. Ne kadar da kırgınlık olsa gelecekte muhakkak.
1: Aynen.
0: O barış da olur, birbirimizi öperek yani barışırız. Kırgınlık da olur, çok normal. Ben bunu, ama kin olmasın, hakkı da olmasın. Egevlerimizde o kini kaldırağım.
1: İşte maalesef bazen bakarsan insanların kini üzerinde bağlamdı.
0: Mesela derdini atsın biz bilemiz sapan derdini atsın durmadı.
1: Yok.
0: Yani var kinli var tabi bizim an, aramızda kinli insanlar tabi var. Tabi an.
1: Min el vacib el mehani ve el fenni münafasa şerifeyden işliyesen. Fabazi insanlar vardı münafasa la şerife işlerler. La şerife diyerken yani de bakarsan kini yüzüne vurup yani özü aslan yani bela kimse buna aslan arkası yoktu yani bakarsan aslan mesela kimse itiraf etmiyor özüne bakarsan 4-5 ayda bir müşkele halk eder bas meşhur olsun bas şey olsun böyle insanlar var bu vasatta bu fenni mesleklerde çok var eyşu şuf
0: münafisi olsun rakipçilik olsun aynen. Ona bir diyeceğimiz yok diyorduk çünkü münafisi şerif ediyorlar ben istedim Mustafa'nı geçsin. Sanatta geçerim özün, makamlarda geçerim özün, ses
1: koyduğum,
0: onlarda geçmem.
1: Benden iyi ol.
0: Ha, senden iyi olun
1: sanatta. Çakirin diyeyim geç olma.
0: Ne de rakipçilik ederim sana.
1: Aynen.
0: Yani ben koyduk öz alanımızdan. Bir şair, haz ederim şiiri şiirimden daha üst olsun, münafisi etsin.
1: Aynen.
0: Horyatlar horyatımdan daha üst olsun. Bas geçsin desin filan belerdi, pistan belerdi.
1: Yani tarihi benden iyi olsun.
0: Bu münafise dahi. Münafise işten, Belen. İş göster, koy alem diyesin, filan Mustafa Parlak'tan iyiydi, filanın Mustafa Parlak'tan çok güzel, Mustafa bu program çok sorular var.
1: Vallahi ne sorusu olsun.
0: İyiydi, bir kısa aslında bir havamız da açacak, Karabağlı var sırada, bir de Ahyar'ın elinden. Bu ahyarın elinden ilk defa kimin ağzından eşittim?
1: Vallahi bunun havanın ağzından 101 milyar rahmet görme.
0: Yani hava...
1: Bana babam sevardı. İşte çalardı özünü.
0: Hepsini sevardı.
1: Bu babam aşkıydı. Bu bestanın. Oradan aldım özünü.
0: Ezberledim özünü. O zaman baba armağan olsun.
1: Armağan olsun.
0: Onun yanında da bütün dinizlerimiz armağan olsun. Dünyanın senden özün.

Gördüm bir kumim elbes iki kısma tedvin olmuş. Biri birbirinden şüphelin, beyüc bir hilafet

0: Ev kimin yaptın özün? Yalvardım, öptüm özün. 40 il baxtım axtardım, çördücün tapdım özün. İtirdiğin tap mənə, cilap kimin səp mənə. Daha yalvarmaq yoxdur, nə yapırsa o yap mənə. Yadı ayaq yalın tut, ağırdığı kolun tut. Yen karakoş hükmün çək, yen məhkəmə yolun tut. Çək ələrəm, unumu çək ələrəm, yer yoluma gəlməsə saçından çəkələrəm.
1: Hay hay, yaşa.
0: Sevdəyə solub gülüm, sevdəyə solub kef bitti, safa bitti, ağla sevdəyə solub. Aşk göz yumma oxuram, mıraz umma oxuram. Getsə o yox ayet kürsi, düzü amma oxuram. Hicri dədə şairdir, Hicri dədə. Tarix miladim itib, tapılmaz Hicri dədə. Bir dalga vurdum bugün, kef safa sürdüm bugün. Nasuhtan ara bozdum, tobamı kırdım bugün. Kim var dalmayıp bugün, veren olmayıp bugün. Yemek yedirtmek olup, sevda kalmayıp bugün. Kalpte yara tamamdı, yoktu çara tamamdı. Yoksulsun sevda yalan, olsa para tamamdı. Al gülümdü, güllerde al gülümdü. Bu zamanın sevdası, ver gülü, al gülümdü. Çok yaşa Mustafa, mənim əstiyyətli haz etdim. Hemen xoriyyatlara girim, çok güzel. İzri etdi o axyarın əlindən, öldü xyarın əlindən. Bu yer bitmir bizim için.
1: Bitmez.
0: Kefimiz, kahirimiz özü de.
1: Yer olmasa kalem yoktu, hayat yoktu.
0: Ben istedim şeyin konusuna girim. Allah affetsin Hacı İsmail kimdi parlaksın. Allah affetsin mazarı, nurlar olsun. Böyle onun bir anlatsa değerli dinleyicilerimize.
1: Hacı İsmail Mustafa Bayraktar. Değerli abimizin kardeşi İşan Bayraktar.
0: İşan Bayraktar. Buradan sevgimi sayarız. Allah affetsin.
1: Büyük ustadım idi. Benim örneğim idi her şeyde yani daha doğrusu. Babamdan sonra yani bu adam bana çok bir destek idi her şeyde yani. Mesela Fuzul'un şiirlerinde, tasavvuf yolunda yani yapardım hani büyük teçeye, ammemle beraber. Harda mesela iyi adamları var idi, salih adamları var. Bana parardı çok severdi yani benim. Bir de yani bu adam Mustafa için bakın de benim her şey Facebook'uma girsen resmin görür.
0: Ha doğru.
1: Ha çünkü çok severdim Hacı İsmail'i, yüz bin liraya rahmet görünü. Her meclislerde de benim adımda, ağzımdadı.
0: Doğru, şey, hiç adı. Ağzı dön düşmez, dili dön düşmez. Ben görürüm bazen yani hemen evden çıkarsan, fikir o koyup sen türbala gidersen, gidersen bir fatiha. Bunu bilirim ben. İyi de Mustafa, hikayelerden bir hikaye düşürsene. O hikayeni anladıp da böyle bir kısa bir hikaye. Benim yanımda bir hikaye var. Hazır ederim sen okuyasın. Ben de okuram belki de o hikayeyi.
1: Hikayeleri çok iyiydi. Ben bir şeylerden konuşayım sağ olsun. Benimden olduğu şeyler. Ben 6.'ydım. Muaddel 68 getirdim. 69 getirdim. 2 yıl İngiliz dersinden kaldım yerinde. Geldim babamla oturmam yolda açımdı. Dedim özü yoruntırma, özüm yoruntırmayayım. Ben daha yani break ettim, daha bitirebilmirim.
0: Atlada bilmirim.
1: Ha. Dedi ne sen? Dedim ben daha yani istirem işleyeyim, öz yolumu tutum. Dedi oğlum mektep, ben istemiyorum, ben hazırım daima parlasız, mektep bitirasız. Dedim Allah kerim. Vallahi daha doğrusu bir gün davetliydik. Öz de bizim yanımızdaydı. Çok çifte sevardı İzmir'in ya rahmet görünü.
0: Allah affet.
1: Benim de Hadiye nenem çok yani iyi çift eder daha doğrusu. Davet ettik özüm bir gün kardeşimle, kardeşime dedim mesela yani kalk böyle şeyle. Dedi tamam okey. Dedi kardeşimle bitirip benden küçük. Dedim kardeşim bitirdi maştabı, gitti kulyanı okudu, maada okudu böyle şeyler. Dedi oğlum yüreğimde kalmasın, sen de maştabı bitir, ben hadederim, sen benim oğlum kiminsin, çok severim seni, Mustafa. Alemi yatıp dua ederim sağ ol. Dedim diye Allah sen dua etsen, dua etsen, ben dua ile başa Allah nazih ederim hani. Dedi inşallah nazih olasın. Dedi bak, bana hadis ma eder sana. Dedim hadis sen ne sıraysan. Dedi bak, bana hadis ma eder sana. Subhanallah, o il hakkına. O il hakkına. Bir ay sürdü, bir karar geldi. İlmiden nasip olan ticari harcı verebilir. Bas o il ha. Anlasın yani, bu tarihte olmuyor, tarih terbiyede olmuyor. Böyle bir şey. Vallahi nenem dedi illa gidesen harcı veresen. Oğlum git oku bak dedim bitti. Hadis mahal dedim dedim bak dedi git. Tevekkül eyle. 313 peygamberlere git. Ben ne vahşetlerim dedim oldu hadzi. Sözü kırma. Gittim takdim ettim. Vallahi. Takdim ettim. İmtihanat hariciye geldi. İmtihanat hariciyeni atlantırdım. Nihai imtihanlarını atlatırdım. Bu işlerden evvel altınızda çene babam hemen diğerde oku. Babam asab olur canım motor ederdi. Celerdi babamın önüne durardı. Babam biraz yani asabiydi çok. Diğerde bak derim sana. Diğerde bak derim sana. Mustafa'ya haçat desev. El uzatsav Mustafa'ya beni kançarada göresen. Dedim ben babadan da büyüğüm babama dedi. Dedi makayet ol. Dedi bu günün bir gününde bir adam oğlu bir Irak kamil başına emri geçer. Allah, indiye kadar kulağımda da bahçeler. Bak şu an konuşlarım hepsini bilirler. Dedim hacı ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Dedi inşallah olasın oğlum. Alemi atıp yediği kudadımdan dua ederim Zavut. Valla başı bakartmayayım. Gün geçti gün geldi altıncını verdim. Altıncını getirdim. Muaddel 8-8. Muaddel. Geldim dedim hacı işte bak oğlan oldu altıncı dedi. Hele istediğimdeki. Dedim hacı ne diyorsun dedi istediğimdeki. Davran dolandı. Gün geçti gün geldi. Adım çıktı Bağdat'a. Ahlakım beslerim ben nazik oğlum. Adım Bağdat'a çıktı. Vaktinde Bağdat adam yolunda özü bilsen bu insanlar yola harabiydi. Böyle iddia geldi. Nenem dedi gitmezsen. Dedim size Allah kadeci sistemi bitirin. Bir yere gitmezsen. Dedi, geldim dedim hacı. Nenem böyle dedi böyle dedi. Oğlum gitme. Gitme ginen. Allah inşallah yolu açık oldu. Dedim tenazül ederim gel buraya. Subhanallah. İstidafa geldi yani muhafada muhafadaya. Bak Allah'ın işlerine bak kurban olun. İstidafa geldim ben çarşıya. Çarşıya bitirdim. Hara geldim. Dolandım da kızın el altına geldim. Dedim hacı geldim yani hatunun bazımızın el altına. Dedi hala istediğimde ki. Dedim hacı sen ne diyorsun? Dedi hala istediğimde ki. Bitirdim hayat camiinde hadi de istediğimde ki. Vallahi ve billah. Dedim hacı ne diyorsun bana? Dedi dua ederim sana inşallah Allah muvaffak eder sana. Git oğlum git. Muvaffak olasın inşallah. Çok gelirdi bana diğerde mesela ge bu vurdu ile bu vurdu kalsın sauti bu vurdu filan adamdan filan adama geldi filan adamdan filan yani yanımdaydı yani gelirdi mamsı bu adam türlü türlü kitaplar getirirdi üşüp kitabı yani tefsir ahlam getirirdi bir
0: kere sen de meraksan bu üşüplere çok
1: ah lazım. Babam
0: yani bunun etkisi rahmetli hacıdan
1: işte bu koydum anı bu okurdum çabarı diğerde bu ile. Bir gün sür başında yerdik böyle birden adam tutuyordu. Yarın gelirim ameliyat olalım. Bu adam kalıp hayin yürüzak. Adı Seyit Halil'di. Harada sür başında. Bakın değiştir zamanı yazsın da yani. Dedi ben gelirim yarın prostat ameliyatı olalım. Alın tuttu. Dedi de doktora versen. Dedi vallahi ben neçe milyon veririm bana. Dedi 10 milyonları ver bana ben seni yedim. Gitme doktora. Ben geldim dedim hadi sen ne diyorsun sen ne sayarsan. Dedi ben iyi ederim özün dedim hadi. Gitti, üşüplerin birte kaldı. Verdi özüne adamı yetti. Dedi o doktor parayı koy cebuğa.
0: Allah affetsin.
1: Her dağın yani, bir dava var.
0: Beyüz adlardan yedi. Allah
1: mazara.
0: Nurdan da olursun. Ben bir kısa zastı bir şey.
1: Bir de bir koryatlı vardı yadımına daimen. özün neydi? Mən yani bunu bilmem. Ben sen bana dedi özün daha kadar durdum. Hı. Çünkü sen tarihsen.
0: Estağfurullah.
1: Dedi bana badava. Hı. Kerçük tercil badava. Hı. Katma namar çarabın sen merdiyse o badava.
0: Yok hakim sandı. Küçük kardeşim dedi sordum azından deyip. Hacamı istedim benim arvat tarif edersen. Arvat nerede? dedi çok güzel bir yani. Deyip git arvada selah. Bu ayın içinde bir damallam sağlıcısı, altın allam sağlıcısı. Yani ciddiysen.
1: Ha ha.
0: Ha bunca para veririm sana. İnanılmaz. Başımı koyar ya sonra inanmayıp sana.
1: Ha.
0: Diri yana yerde sen özüne stramarı odalım.
1: İnanma.
0: Kamil inanır.
1: Tamam.
0: yani bakma cevap
1: veririz. Tamamdır.
0: Mustafa biz programımızın son dakikalarına ulaştık. Bir son yorumda Ramizan kardeşimiz yazıp. Ahle fennan mübde' Mustafa Azizim Samir. Allah yahfızık. Habibi tahiyyat ile Üstad Muayde'ye valla sağ olasam. Üstad Ali Mulla, Üstad Murat Karali tahiyyat ile kum.
1: Allah saklasın.
0: Sırada sen o kadar Lübnan'a gitti, işte ayla kaydılar. Hazırdırık Mustafa Semir'in sahasından.
1: Bəli.
0: Bak ne çizdi Mustafa Semir, parlak demedim. Çünkü Arabca'ya geldik, hatta Mustafa Semir de orada.
1: Azizim
0: sen. Bir güzel Arabca dinleyelim senden.
1: Oğlum.
0: Bak özü sesine gelip derdi. Son şarkımızdı. Murat nasıl bitti programımız bugün? Haberimiz yoktu.
1: Hayatım gözümsüz.
0: Dünya ağın özün.
1: Oldu.
0: O güzel sahasından.
1: Bizden Allah soldan.

0: وصالح. أيوة ولاك وصالح حقا. أيوة يبدعيته حقا يعني بجنن حقا مست والله بجزا السودان
1: ديالي ان شاء الله دنيا نصر طبعا مست والله
0: مصطفى'nın son diye zağnadı biz programı kapatmak üzereyiz son diye zağalağız sana
1: herkese Allah ya Rabbi sıhhat afiyet versin
0: amin ya Rabbi
1: üstadığım her ne istesem özüm sözleri için olsun rızkından olsun sıhhat olsun afiyet olsun Allah sevdiklerim bağışlasın nene babalarım bağışlarsın nene babaları da ölüp Allah affetsin Allah sizlerin ömür uzun etsin üstün üstün başarılar dilerim ya Rabbi hebele üstün üstün yerlerde olağın barabar
0: inşallah
1: inşallah
0: inşallah çok sağ olasan
1: rica ederim
0: ben sana çok memnunum
1: rica ederim
0: bizi kırmadı hiçbir zamanda kırmazsan bizi ben bundan eminim çok sağ olasan Allah razı olsun özür de gelsin evet gel ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz bu hafta işte bu kadar gelecek hafta başka misafirle görüşmek umuduyla ben sunucunuz Muayet Boyakçı'nın ve sağ yanımda değerli müsyanımız Murat Kalan'ın ve sol yanımda değerli ustadımız Ali Mullah'ın ve değerli misafirimiz Mustafa Eyvallah Parlak Yıldız'ın ve değerli ustadımız Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Allah'a emanet olun.

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Merhaba, ben Anıl. Belki de bu şarkının anlamını hiç kimse hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemeyecek. Ama sana şu şekilde anlatmak isterim. Dertlerimiz aslında bu kağıt parçası kadar hafif. Onları büyüten bizleriz. Saçlarınız her şeyden daha önemli olsun artık. Sevginin ne olduğunu unuttuğumuz bu dönemde nefretler, kavgalar umarım son bulur. Çünkü bazen o kızdığımız insanlar kızamayacak kadar bile...

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: yaram yok. Zamanı geldi. Hazır mısınız?
1: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen efendim.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan Ali Falih Ezzeydi Başkanlığı'nda düzenlenen İller Arası Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 6. olan toplantısına katıldı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi 1 milyon konut arsası tahsisini öngören girişme kapsamında işlemlerini tamamlayan illerin çalışmalarını takdir etti. Henüz işlemlerini tamamlamayan vilayetlerde ise çalışmaları bu yılın sonuna kadar bitirmeleri talimatını verdi. Başbakan hükümet projeyi herhangi bir gecikme olmadan tamamlamakta kararlıdır. Herhangi bir ilin tahsis işlemlerini bitirmekte ve arsaları hazırlamakta yavaş davranması halinde görevi bizzat ben üstleneceğim dedi. Güvenlik medya hücresi Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları dolar kurunun mali ve ekonomik bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlik güçlerine piyasanın işleyişine müdahale etmeleri yönünde herhangi bir talimat verilmemiştir dedi. Ulusal Hasım İttifakı Savunma Bakanlığı görevi için Talal Cuburi, Naif Şimmeri ve Ali Areci'yi aday gösterdiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı ithalatın serbest bırakılması kararının ardından sofralık yumurta fiyatları düşecek dedi. Sağlık Bakanlığı tıbbi atıkların nehir sularına döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. İmar ve İskan Bakanlığı 3 sektörü kapsayan 122 projenin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca su ve kanalizasyon sektörlerini 2050 yılına kadar geliştirmeyi amaçlayan ulusal bir plan hazırlandığını bildirdi. Dürüstlük Kurulu Kerkük'te usulsüzlük ve rüşvet suçlamalarıyla 3 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı aralarında iki kadının da bulunduğu dört şüphelinin oluşan bir şebekenin yakalandığını duyurdu. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü Libya'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucunun nitelikli Kaptagon hapının kaçakçılığı engellendi ve Libya vatandaşı bir şüpheli yakalandı. Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Sana'a, Taiz ve Sada'da ise Husileri hedef alan hava saldırıları düzenlendi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü askeri tırmanışı veya saldırıyı kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası toplumu bölgenin daha fazla kaosa sürüklenmesini önlemek için kararlı bir tutum almaya çağırdı. Gazze Bakanlığı İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 74.377'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail güçleri Kuneyt Ra'da düzenlenen yeni bir askeri operasyon sırasında 3 Suriyeli çobanı kaçırdı. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes derhal yürürlüğe girmiştir, dedi. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ı ekonomik açıdan tamamen izole etmeye yönelik bir kampanyaya geçildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك الجلسة الاعتيادية 6 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية ويوجه المتبقية بإتمام العمل قبل نهاية العام الحالي. الزيدي يؤكد على عزمه على إنجاز تنفيذ المشروع بلا تأخير، وسيتولى المهمة بنفسه في حال تلكؤ أي محافظة في إنهاء التخصيص وتهيئة الأراضي. خلية الإعلام الأمني تعلن توجيهات القائد العام وتؤكد أن ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي، ولا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق. تحالف الحسم الوطني يعلن تسمية طلال الجبوري ونايف الشمري وعلي الأعرج مرشحين لتولي حقيبة وزارة الدفاع. وزارة التجارة تعلن أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. وزارة الإعمار والإسكان تعلن عن 122 مشروعاً لثلاثة قطاعات في مختلف المحافظات، وتؤكد وضع خطة وطنية لتطوير قطاعي الماء والصرف الصحي حتى عام 2050. هيئة النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك. وكالة الاستخبارات تعلن القبض على شبكة من أربعة متهمين، بينهم امرأتان تغري ذوي الدخل المحدود بقروض وتساومهم على بيع الكلى لتسديد الديون. مديرية شؤون المخدرات تحبط تهريب 1,200,000 حبة كبتاغون مخدرة في ليبيا والقبض على متهم ليبي الجنسية. جماعة الحوثي تهاجم السعودية وغارات تستهدف الجماعة بصنعاء وتعز وصعدة. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الحكومة تعرب عن رفضها القاطع لأي تصعيد عسكري أو اعتداء يمس أمن السعودية واستقرارها. الرئاسة التركية تدين الهجمات على السعودية وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: Arka mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sitesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım.